derdim. Sensizlikti. Güzel bir şehirdi. Ama artık bitti. Elimde valizim, cebimde biletim. Bunu sen istedin. Senin yüzünden, senin yüzünden bu şehri terk ediyorum. Bu şehri terk ediyorum.

aşağıda atarım. Sen beni unut. Belki başkasını bile seversin. Git ki başın döyersin. Al işte ben yok. Ben yok mu? Biz yokuz artık. Biz hiç olmadık ki zaten. Sen beni unut. Terk mi edildin? Yok. Ben gittim. Seni mi kaybettim? Ben seni kaybetmedim. Vazgeçtim. Ve şimdi kendim yüzleştim. Sen beni unut. İstediğin de bu değil miydi sen? Git. Git. Ama benden yine de bir damla kalsın. Neyse git. Git artık.

Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım.

0: İnsan sevgiyi kolay bulamaz. Sevgi fedakarlık demektir. Hele aşkta gurur hiç olmaz gülüm. Çekip gitmekse zaten çözüm değil. Seviyorsan, seviyorsan ne olursun geri gel.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

0: Halkın Radyosu, Halkın Sesi, Kral FM.
1: Kral FM, Trabzon'da 98.5 frekansı.

İlaç gibi radyo. Ben yalnız seni sevdim. Başka kimseyi değil. Kalbimin anahtarını bir tek sana verdim. Başka bir kula değil. Ben nefes almayı seninle sevdim. Sen yoksan ben de yokum.

Büyüyor hasret, vuruyor ruhumu çekilmez gurbet. Yaşanır acılar fersah fersah. Gel gönlüm, gel sevdiğim, gel bir tane, gel. Gel benim yerime sen sabret. Gel, gel sen sabret.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

sevdim olmadı, sevmedim olmadı, geldim olmadı, gelmedim olmadı, sustum olmadı, susmadım olmadı, küstüm olmadı, küsmedim olmadı.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses, alemin en kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. Efendim bugün 10 Ekim 2026 Cumartesi 09.03 Türkiye'nin saatleri, 12'ye kadar devam edecek birlikteliğimizin startını verdik. İnşallah gönlümüzdeki tüm güzellikleri paylaşacağımız dolu dolu bir 3 saatimiz olsun. Gönlümüzdeki güzellikleri paylaşmak adına da hemen hatırlatalım, 0532 703 92 çift 0 oğlu WhatsApp mesaj hattımızdan ve ayrıca Instagram kullanan kralcılarımız mümkünse Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından isteklerini, mesajlarını yazarak bana ulaştırmaya başlasınlar. Efendim 12'ye kadar birlikteyiz dedik. Şöyle şahane bir babalar restali ile muhabbetin startını verelim. Sonrasında hem sizlerin seçtiği hem bizlerin seçtiği güzel şarkılarla inşallah güzel duygularda buluşalım. Evet, Baba Ferdi. Hemen ardına Babalar Restali'nin dediğim gibi en güzel örnekleri yine krala gönül veren dostlar adına Melih'in sevgi çemberinde emrinize amade olacak. 12'ye kadar birlikteyiz. Tekrardan hoş geldiniz. Şerefler verdiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Ah baba Müslüm, ah baba Müslüm. Müslüm baba söyledikçe duygular gerçekten deşarja ulaşıyor. Türkiye'de arabesk müziği dinleme oranının son yıllarda oldukça fazlasıyla arttığını ve aynı zamanda milletimizin, dostlarımızın arabesk müziğini de sadece Kral FM'de daha fazlasıyla dinlediği bilgileri yapılan araştırmalar sonucu kamuoyu ile paylaşıldı. 33 yıldır zirveye oturttuğunuz gönül tahtınızın değişmez kralına bu gösterdiğiniz sevgi ve teveccüh adına tüm mesai arkadaşlarım adına, tüm kral ailesi adına şükranlarımızı, teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Efendim Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 9.20 yaptık saatleri. Kral FM'de sevgi çemberimiz başka dünyalara dalar gözlerimiz. Güzel sunum yapar Melih kardeşimiz Mersin'den contacı Yusuf Aktar'la selamlar demişler. Allah'ım ya Rabbim bu nasıl bir güzellik yahu. Bakalım hoş geldin gönlü güzel kral abim, cumartesi yakışır güzel keyifli bir yayın olsun demiş. Tüm şarkılar bana ve arkadaşlarıma gelsin diyor. Sevgili Sevinç'in mesajı. Gaziantep'ten Abdullah. Tekstil atölyesinde çalışanlara bir şarkı istiyoruz. Melih'in sevgi çemberi. İbrahim Tatlıses tabii ki de saygılarımla Umut yerimdeyim kolay gelsin demiş. Çok teşekkürler. Melih hoş geldin Müslüm Baba'dan bir şarkı. Ablam gönüle gelsin diyor. Gazmanpaşa'dan Nilgün. Öyle bir tevafuk ki o şarkı şu an listede dinleteceğim cansever yorumunun hemen ardına Seda Sayan yorumuyla gelecek. Yaprak gibi düştüm yerden alsana. Efendim Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 12'ye kadar birlikteyiz. 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj attığımız. Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını mümkünse takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından da yine isteklerinizi, mesajlarınızı yazmaya devam edebilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanı, Avrupa'dan Kıbrıs ve dünyanın her bir yerine, krala gönül veren güzel yüreklere Melih'in sevgi çemberinden selam olsun.

Arabesk müziğinin literatüründe yer alan gerçekten efsane klasiklerden bir tanesidir. Ben de çok severim bu güzel şarkıyı. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Oğlum Melih Toy için bir şarkı istiyorum. Allah'a emanet olun demiş. Bir mukabele Hatay Dört Yola biz de günaydın merhabalar diyelim. Ömer eşim Gülden kızım Ayşe için bir şarkı istiyorum demiş satırlarında. Abi hayırlı günlerin olsun kolay gelsin. Ferdi Baba her zamanki gibi diye gelen bir mesaj var ama isim yazılmamış olsun. Dadaş Ali biz de Bursa'ya selamlarımızı iletmiş olalım. Her şey gönlünüzce olsun. Melih kardeş senden rica etsem İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı demiştir. Bakalım ilerleyen dakikalarda inşallah açılışta çaldık bir tane ama az sonra bir tane daha çalacağız. Konya Karapınar'dan Ali Yarımoğlu. Suat Sayın'dan bir şarkı istiyoruz demiş. Vay maşallah. Eskitilememiş muhteşem eskilere gitmişsin. Şahane bir şarkıdır. Olur olur olur inşallah. Mersin'den Bülent Yaşar. Şarkıyı tüm kral ailesi ve çocuklarım Ahmet, Hatice, Haşim, Bahar ve canımdan çok sevdiğim eşim Sibel için istiyorum diyerek satırlarını sonlandırmış. Bir yandan şöyle WhatsApp üzerinden bir yandan da Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabından mesajları okuyoruz. Nurtiş Eraydın Fransa'ya biz de selam edelim. Mersin Erdemli'den kıymetli Yusuf Ayhan'a, sevgili Ramazan Çakır'a, günaydın selamlar kucak dolusu sevgiler diyen Sevgi Hanım'a biz de selamlarımızı iletelim. Emine Sekmen Bolat doğru mu? Emine Bolat yine Bursa'dan gelmiş. Nursel Bektaş biz de Ankara'ya selamlar gönderelim. Sevgili Salih Çat çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Tüm güzel şarkılar yine sana ve sevdiklerine de armağanımız olsun. Muhteşem bir klasik. Gerçekten çok severim bu şarkıyı da. Ümit Besen'e şöyle bir kulak verelim bakalım. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem dünya tersine döner mi diyor. Sen ne dersen de. Su akıyor yatağını buluyor.

Ne çok yandım ben karanfil saçlara, ne çok kandım ben yollarda ismini, ne çok

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'leri bağlan hayata.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Sanki böyle bir şarkı söyleme tarzı değil de sanki böyle bir racon kesiliyor değil mi? Aman ya Rabbi, kırılan gönüller, yıkılan hayaller, yahu hayatta neler var neler. Bakalım Melih'in sevgi çemberinde neler gelmiş neler gelmiş. 12'ye kadar birlikteyiz. İlk saati nihayetlemek üzereyiz. Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde güzelliği yaşayan, yaşatmaya gayret eden tüm güzel yüreklere de inşallah selam edelim efendim. Melih kardeşim, Kayseri Özel İhtisas Engelli Bakım Merkezi'nden dinliyorum. Eseri size ve dinleyicilerimize armağan ediyorum demiş. Biz de sizlere kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Muhammedciğim çok teşekkürler, selam edelim. Eskişehir İnönü'den Fatih, tüm aşçı pide ustalarına armağan olsun diyor. Sabah sabah da pide ne güzel olur, ne güzel olur böyle. Oh, sıcak sıcak gelecek. Hani içeriğiyle alakalı, lezzetiyle alakalı, sıcaklığıyla alakalı, içerisindeki o çeşitlerle alakalı da bir şeyler söylemeyeyim şimdi. Hani sabah sabah canınız çekmesin. Bursa Kestel Gölcük Mahallesi'nden Cüneyt, Mahalle Muhtarı Hüseyin Çağlayan'a bir Cengiz Kurdoğlu şarkısı ve tüm Kral FM dinleyicilerine demiş kıymetli dostlarımız. Kayseri'den Çoban Tayfur, selamlarımızı gönderelim. Çobanlık güzel bir meslek. Elbette ki peygamber mesleği diye söylenir. Bereketli de bir meslek ama maalesef böyle dört tarafı, üç tarafı denizlerle çevrili, dört mevsimin bir arada yaşandığı, bereketli topraklara sahip böyle güzel cennet vatanda maalesef yeteri kadar hakkı verilmeyen meslekler arasında da yer alıyor. İnşallah şöyle bu işi sevelim bence ya. Hani böyle biraz bir araya gelip kooperatif tarzıyla da hayvancılığa, tarıma biraz daha ehemmiyet, önem verilirse güzel olur diye düşünüyorum. Gerçekten benim de hayallerim arasında ama hani benimle bu yolda beraber yürüyecek bir yoldaş, kardeş, ben seninle beraber koyunları, kuzuları güderim diyen kardeşler varsa hele bir yol yanaşın, hele bir yol yanaşın, beraber yapalım. Efendim 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj hattından Instagram kullanan dostlarımız da mümkünse Melih'in sevgi çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından isteklerini, mesajlarını bana ulaştırmaya devam edebilir.

Urfa'ya hiç gittiniz mi bilmiyorum ama defaeten gitmiş birisi olarak gerçekten Urfa'ya gitmenin bir insan için ciddi manada ayrıcalık olduğuna inananlardanım. Türkiye'nin dört bir yanı, 81 ilin tamamı, kurban olduğum Mevlam cennet gibi bir vatan bizler için lütfetmiş. Dolayısıyla her yerini, 81 ili gezdim ama özellikle gezdiğim yerler içerisinde mesela Mardin, mesela Urfa, yani ayrı iz bırakanlardan ben de dolayısıyla Urfa'ya gitmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Urfalılar, iyisiniz inşallah değil mi? Şimdi Urfa'da mesela bu saat, saat kaç şu an? 10. Hemen hemen böyle ciğerler yenmiş, kahvaltılar yapılmış, yeni yeni gün başlıyor maşallah. Keşke olsa da yesek diyesimiz geliyor ama neyse, biraz uzağız inşallah bir dahaki sefere. Tekirdağ Çorlu Mesut Tek, Orhan Baba çaldık, inşallah bir daha çalacağız. Melih Bey hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Adana'dan Mustafa, ben bu güzel cumartesi günü seninleyim, bizim de bir isteğimiz var. Barış Manço'dan bir şarkı demişsiniz ki listede var, çalacağız inşallah. Her Tayfur'dan bir şarkı, ilk defa istek istiyorum diyen Balıkesir'den Seyhan, inşallah çalacağız. Hayırlı yayınlar. Adana'dan Yusuf, Yusuf Sert, şu an hafriyat işindeyiz. Şoför Mustafa, Seçkin, Murat, Abdullah ve Hüseyin abilerim, operatör arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi kral dinliyoruz, Allah'a emanet olun demiş. Bir mukabele ekmeğini direksiyon başında kazanan başta tüm şoför esnafı olmak üzere elbette ki iş makinesi kullanan operatörlerimize de buradan selamlarımızı göndermiş olalım. Allah yardımcınız olsun. Kazasız belasız güzelliklerle bir gün yaşayın, güzel bir ömür yaşayın inşallah. Bu arada Şefika Hanım günaydın efendim. Bugün kabul günü maşallah. Şefika Sultan bugün ma aile keyif yapıyor. Biber eksiğim vallahi ama yumurtalı ekmek olmazsa ben gelmem. Sevgili Özlemciğim, selamlar gönderiyorum buradan. Sevgili Venüs teyzeciğime, sevgili Ahu kardeşime ve sevgili Tülin abla, Tülin abla diyor. Mesela Venüs teyze, Tülin abla. Ona teyze demiyoruz. Neden öyle alışmışız hep abla abla diye diye. Eyvallah, selamlarımızı gönderelim. Evet, Tülin ablamıza, Venüs teyzemize, Ahu kardeşimize, sevgili Özlemciğime ve tabii ki sevgili Ahu'ya da selamlarımızı iletelim. Bir iki türkü söz vermiştik. Bu türküleri bir dinleyelim. Türkülerin tadı, hazzı, lezzeti farklıdır. Her türkü bir öykü. Türküleri sever miyiz? Elbette, hem de çok. Alemin en kralında Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 12'ye kadar birlikteyiz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

Yiğit yaralı olur. Yiğit eyvallah yine de dağ gibi durur ama bir yandan da bir atasözü var yani son zamanlarda herkese lazım oluyor. Hani borç yiğidin de kamçısı misali Allah yardımcınız olsun. Efendim bakalım İlhin Sevgi Çemberi'ndeyiz. Yağmur Damlası Baran çok teşekkürler. Ayşe Ceyhan'a, Hacer Atiye ve aynı zamanda Ayten Telmiye, İclal Yıldız'a. Ayrıca bakalım. Konya'dan Neşe Kaya. Eşim Mustafa Kaya'ya Konya'dan selamlar. Arzu Kağan çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Yorgancı Sami Usta Sivas'ımıza selamlar gönderelim. Melih Bey dün akşamki galibiyetten sonra ihtiyacım var. Gönderir misiniz bize demişsiniz ki bilmiyorum bakarız. Gemlik'ten selamlar. Fatih Bakal kızım Şeyda Sergin sıradaki şarkıyı hediye etmenizi istiyoruz demişler. Hakan Yüksel. Amasya Sulova'ya biz de selam gönderelim. Sevgili Hakan Murat Göğbakan'dan bir şarkı istemiş. Kemal Yıldırım günaydın. Günaydın hayırlı sabahlar Sivas'tan Ramizcan Kaleli'ye selam olsun diye Melike'nin gönderdiği mesaj var. Hayırlı yayına kolay gelsin. Adana'dan Yusuf Sert şu an çalışıyoruz ve sizleri dinliyoruz. Meliha Şimşek çok teşekkür ediyoruz. Samsun Atakum'a biz de selam edelim. Bu arada Sivas'tan Aslı günaydınlar Melih Bey hoş geldiniz. Devran Çağlar'dan bir şarkı çalar mısınız diyor. Çalarız elbette ki. Canan Yağız'a, Reyhan Yaman'a ayrıca Kral FM'de Hakkı Baba'ya biraz az yer veriyorsunuz diye ulaştırılmış mesajlar var. Peki bakacağız inşallah. Melih Bey İzmir Hatay'dan Hüseyin Öztürk selamlarımızı göndermiş olalım. Başarılarının devamını diliyorum diyen sevgili Fatih Yiğit çok teşekkür ediyorum. Selamlarımızı göndermiş olalım Arnavutköy'e. Alpay Bayır ama Alpaslan değil mi bu? Alpaslan'a selamlar gönderelim. Şarkı memleketim İskenderun'a gelsin demiş Emine Hanım'ın mesajı.

Bir yandan WhatsApp, bir yandan da Instagram'dan dediğim gibi sizlerin isteklerini, mesajlarını, sevdiklerinize ulaşmasını istediğiniz tüm söylemleri bir gönül köprüsü kurmaya gayret ederek dillendirip iletmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince ve vakit yettiğince tabii ki. Hemen 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımızdan, ayrıca Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselinde hemen altından mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz diyerek hatırlatmış olalım. 12'ye kadar muhabbetimize devam edeceğiz. Güzel bir cumartesi günü. İşinde, aşında, mesai başında dinleyen bütün güzel dostlarımız ile, kardeş bugün tatil günümüz ama yine kraldayız diyen, oh nala muala modunda takılanlara da sevgilerimizi, iyi tatiller dileklerimizi iletmiş olalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOMİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
6: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
7: Bellona. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Telefon deyince vatan.
9: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

0: silerim.
1: Sadece aşk için değil, hayatımızda geçmişe dönüp baktığımızda keşke deyip de hani pişmanlıklarını yaşadığımız ya da keşke hiç olmasaydı diye hayıflandığımız herhangi bir konuyu silebilme mümkünatı olsaydı ne güzel olurdu değil mi? Ama şimdiki akıllı olacak. Melih günaydın, bugünün diğer günlerden daha güzel olsun. Sakarya Geyve'den tır şoförü Nurettin Mutlay, canım eşim için bir şarkı istiyoruz demişler. Bu arada perşembe günü Sakarya'daydık, Söğütlü'de, oradan Serdivan'a geçtik. Sapanca derken işlerimiz vardı, dostlarla bir araya geldik, keyifli bir gün oldu. Günaydın Melih abi, nasılsın, iyi misin? Sesin çok güzel geliyor, senden bir ricam demişsin. Bayrampaşa Sarı Dökümcüler Sanayi Sitesi'nden Salih Çelik, selamlar olsun. Zaten bütün şarkılar güzel, bir şey istemiyorum. Kralcılar gurbetten selam olsun. Sakarya kuru meşem harikasınız demiş Özcan Kibar, Avusturya'dan yazıyor. Bakalım Bursa'dan Ayşe ne demiş? Arkadaşlarım için Müslüm Baba'dan bir şarkı istiyoruz. Ankara Siteler'den Samet Bayram, senden bir isteğim var, mümkünse kolay gelsin. Fatma Sinan Özen'den bir şarkı demiş. Çok güzel, klasiklerden bir tanesidir. Günaydın, kolay gelsin diye ulaşan bir mesaj. Adem Savun, çok teşekkür ediyoruz. Bütün ağır vasıta ve uzun yol şoförlerine bizden de selam olsun. Ödemiş'ten Sayacı Mestan, kolay gelsin kardeş. Antalya Kemer'den Selahattin Yıldız, kolay gelsin Melih Bey. Çalışmayı tüm seven sevmeyenlere ve mobilya imalatında çalışan bütün arkadaşlara istiyoruz demişler. Konya Ahmet Tokacı, şarkıyı oğullarım Zafer, Nuri, Hüseyin, Kerim, Eren, Hasan ve Kaan için istiyorum. Abi senin maşallahın var ya, bunlar böyle evlattan ziyade futbol takımı imal etmiş gibisin ya. Allah inşallah bütün evlatları anasına babasına bağışlasın. Bütün anaların babaların da inşallah güzel günlerini evlatlara görmeyi nasip etsin. Efendim bu arada tabii dün gerçekten çok acı bir haber aldık. Mersin'de maalesef balkondan düşerek hayatını kaybeden Atilla Taş'ın kızı haberleri hepimizi gerçekten hem şok etti hem de mutlaka bunu anne baba olanlar daha çok iyi anlarlar. Allah hiçbir anaya babaya evlat acısı yaşatmasın. Buradan Atilla Taş'a da sabır diliyoruz. Kıymetli yavrumuza Allah'tan da rahmet dileklerimizi iletiyoruz.

öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Torbalı-Ödemiş Devlet Yolu'nun 48 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da yapılan araştırma mikroplastik kirliliğinin boyutunu ortaya koydu. 11 farklı bölgeden alınan 34 numunenin hepsinde plastik parçalarına rastlandı. Yalnızca 1 kilo toprak

0: Kaynaklardan yüzlerce parçacık çıktı. Araştırmaya göre kirliliğin başlıca kaynakları araç lastikleri, sentetik kıyafetler, kentsel atıklar ve nüfus yoğunluğu. Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğinde kurulan İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü eğitim öğretim çalışmalarına başladı. Enstitü sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyor. Gediz Nehri'nde kirlilik yaz aylarıyla birlikte yeniden arttı. Suyun rengi siyaha döndü. İzmir ve Manisa Büyükşehir Belediyelerinin ortak izleme çalışması nehrin üzerindeki kirlilik baskısını ortaya koydu. Uzmanlara göre tehdit yalnızca nehirle sınırlı değil. Sulanan tarım arazileri, yeraltı su kaynakları ve İzmir Körfezi'ndeki yaşam da risk altında. Çevreyi kirletene bu kez 50 milyon lira ceza. Elazığ'da ilaç ve tıbbi atıkları yaktığı için para cezası verilen özel sağlık kuruluşunun benzer suçu daha önce 3 kez işlediğinin tespit edilmesi üzerine bu kez 501 milyon 568 bin lira ceza uygulandı. Almanya çevreci enerji üretimi için önemli bir adım attı. Ülkenin doğusuna dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa edildi. Önümüzdeki ay faaliyete geçecek türbinin daha alçak seviyelerde kurulan aynı model türbinlerden 2 kat fazla enerji üretmesi hedefleniyor. Yine binlerce caretta caretta denizle buluştu. Caretta carettaların en önemli yuvalama yerlerinden olan Antalya'nın Belek, Kızılot, Dara ve Kundu sahillerinde yapılan çalışmalarla 4400 caretta caretta yuvası tespit edildi. Yuvadan çıkan yaklaşık 200 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı.
1: Çevre Bülteni Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Melih'in sevgi çemberi.

Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Tabii ki 3. ve son saatin startını verdik. Muhteşem bir Ferdi Baba klasiğiyle hemen ardına Babalar Restoran'ın güzel örneklerini paylaşalım dostlara. Şu an midi yaparken sizleri sevgili eşimle birlikte, 25 yıllık eşimle birlikte dinliyorum demiş İzmir'den midici Fadıl. Doğru mu? Efendim, Ordu Çatalpınar'dan Fatih Tikence, Bergen'den bir şarkı bakalım. Kahvaltı masasındayız. Eşim Hamza Bey, oğlum Oğuzhan'la birlikte şarkı onlara ve dünyanın her yerinde gurbette olanlar için gelsin demiş. Sivas'tan Gülay Kocaoğlu'nun mesajı. Ne diyor bakalım Kral FM? Merhabalar demiş. Merhabalar. Sabah 8'den akşam 8'e kadar mukabele, enerji, sağ olasın güzel insanlar diye ulaşmış bir mesaj. Isparta'ya selam edelim. Mehmet Uludağ şu an elma hasatı yapıyoruz. Tüm Uludağ ailesi ve tüm çiftçiler için gelsin. Denizli Tavas'a Mehmet Ali Büyükaragöz'e selamlar gönderelim. Adana Mrs. Ne demiş? Hasan Buzlu bir şarkı istiyoruz tüm şoförlere ve operatörlere. Şu anda tarlada patlıcan topluyoruz. Son ses sizleri dinliyoruz. Bugün eşim Hülya Hanım'ın doğum günü. Onu çok seviyorum. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı diye mesajını göndermiş sevgili Serdar. Bugün doğum günü olan herkesin doğum gününü canı gönülden kutlayalım. Nice güzel yıllar, nice güzel yarınlar olsun. Sağlıkla, sıhhatle, yeni yaşınız kutlu olsun, mutlu olsun diyelim. Bugün doğum günü olan bütün kralcılar. Efendim, son saat içerisine giriş yaptık. Dediğim gibi saat 12'ye kadar birlikte olacağız. 0532 703-92 çift 0 WhatsApp mesaj hattımızdan. Ayrıca Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselinde hemen altından mesajlarınızı ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Feride Yiğit, çok teşekkür ediyoruz. Bakalım şöyle bir, yine bir yandan WhatsApp'a bir yandan Instagram'a göz atıyorum mesajlara yetiştirebildiğimiz kadar. Hamide Yaman, Samsun'a biz de selam edelim. Ayla Okumuş ve ailesine de iyi tatiller dileyelim. Konya'ya sevgili Bahattin'e, sevgili Asi kardeşimize, Nuray Hanım değil mi? Doğru mu okuyorum? Bakalım şöyle bir, Nuray Çotuk Aytaç. Sancaktepe'den selamlar diye ulaşmış mesaj. Selma Kese'ye, Murat kardeşimize, Fransa'ya, Murat Tuğlu'ya da selamlarımızı, sevgilerimizi ilettikten sonra artık Babalar Restoran'ın güzel örneklerini dostlara armağan olarak gönderelim. Ne demiş atalarımız? Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Herkesin tarzı, şekli farklıdır. Herkes farklı sever. Sevdiğine sevgisini farklı farklı gösterir. Siz nasıl sevilmek istersiniz? Sevdiğinizden en çok duymayı istediğiniz sözler nelerdir? Sevdiğinizden en çok size yapmasını istediği sürprizler nelerdir bilmiyorum ama Orhan Baba'nın bu güzel şarkısı da beni böyle sev. Bir soralım bakalım ya. Sevdiğinizin sizi en çok nasıl sevmesini istersiniz? Sizi çok seven insanın mesela size nasıl hitap etmesini, nasıl davranmasını, neler söylemesini istersiniz? Arzu eden dostlar da 0532 703 92 çift 0'dan yazabilir.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı.

Evet, şahane bir babalar Müslüm babalar restelini Müslüm Baba yorumuyla finalize etmiş olalım değil mi? Çok keyifli oldu, güzel oldu bence. Bakalım şöyle bir dostlarımız Kahramanmaraş, Mehmet Budak, Çırakoğlu diye bir mesaj göndermişsin ama herhalde anlamışsınızdır siz ne dediğimizi. İzmir'den Tekstilciler Çarşısı'nda Nuri Biçer, İmparator'dan bir şarkı demiş. Şarkıyı Esin Biçer ve oğlum İsmail için diyerek bizlere ulaştırmış. Almanya'dan Sivaslı İbo, yaklaşık 30 yıldır dinliyoruz. Bu 30 yıl oldu tam evleneli. 30 yıldır kahrımı çeken aşkıma, hayatıma, Kezbanıma bir şarkı demiş. Muhammed Halil, İzmir Balçova'ya selamlar gönderelim. Lavaş fırınında çalışıyor dostlarımız. Müslüm Baba'yı gönderdik. Murat Usta, İlker Usta ve Serdar abimize demişler satırlarında. Teşekkür ederim biz de. Melih Bey, mutlu hafta sonları dilerim. Gaziantep'ten Derya'nın mesajı. Bilmukabele biz de selam edelim. Hoş geldiniz gönlümüze, severek dinliyoruz her zaman olduğu gibi. Diyarbakır'dan Fatoş, şarkılar seni dinleyen canım babam, annem, abim Ömer Zülküf ve Ayşem'e seviliyorsun diye gönderilmiş bir mesaj. Çok teşekkür ediyoruz, selamlarımızı gönderelim. Bu arada sevgili Süleyman Köse şu an gurbette bizi dinliyor. Patronun ismi Yusuf Kadem, Sinan Serkan. Şu an çalışıyorlar, yurt dışında ekmek mücadelesi veriyorlar. Bütün emek veren, ter akıtan, alın teri dökerek ekmeği uğruna mücadele eden herkese selamlarımızı iletelim. Sevgili Süleyman Köse'ye, Yusuf Kadem'e, Sinan Serkan'a ve dediğim gibi bütün güzel dostlarımıza da sevgilerimizi iletelim. Aynı zamanda şu an yolda seyir halinde olup biraz sonra buluşacağımız önce bir nikaha, oradan da sonra kıymetli bir arkadaşımızın ki bu sabah acı haberi aldık. Radyo camiasında yıllarını vermiş kıymetli bir radyo emekçisi, Radyo Turkuaz'dan sevgili Utku kardeşim, Utku Erdoğan'ın annesi Hakk'a yürüdü. Oradan da onun annesinin cenazesine gideceğiz. Sevgili Utku kardeşime bir kez daha başsağlığı, sabır dileklerimi iletiyorum. Ahirete irtihal eden kıymetli annemize de gani gani rahmet diliyoruz Mevla'dan.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: servis noktalarında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
5: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
6: Her yemeğin yanında, ne olmalı sofrada.
7: Her yemeğin yanında.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Oo, rahmetle anıyoruz, saygıyla anıyoruz, özlemle anıyoruz İbrahim Erkal'ı. Onun bizlere mirası, muhteşem bir klasiği bugün sevgili Ceylan yorumuyla paylaşıverdik ve biz ayrılan sürenin sonuna geldik ama sevgili Mehmetciğim, Mehmet Şahin şu an bizi evde kahvaltıda tüm aile bireyleriyle birlikte dinliyorlar. Sevgili Mehmet Bayrampaşa'dan sevgili kardeşime ve tüm aile eşrafına da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Mehmetciğim bak bu hafta iznimiz bitti. İnşallah pazartesi işbaşı, haberin olsun. Efendim 11.53 oldu. Türkiye'nin saatleri, alemin en kralı Kral FM'de, Melih'in sevgi çemberinde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra mikrofon başında sevgili Harbi Kız olacak. Harbi Kız'a kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Allah kısmet ederse inşallah yarın sabah 09.12 arası yine Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, alemin en kralı Kral FM'de, Melih'in sevgi çemberinde görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses. İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

ile ilgili şarkılar dinlediğimizde kimi zaman kavuşamayan bir sevdayı, kimi zaman gurbet elde beklenen bir yâri, kimi zaman da içimize sığdıramadığımız özlemi, hasreti resmen dinliyoruz gibi, değil mi? İşte bu güzel

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
3: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Ama dememek için.
5: Her marka araca

0: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
2: Bellona. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye...

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Bazıları yarı yaşar, sonra iyileşip iyileşmediğinizi merak eder. Aslında onların dertleri sizi iyi olmanız değil, ha, kendilerinden sonra ne hale geldiğinizi görmektir. Bunu en güzel anlatan şarkılardan biriydi. Ebru Gündeş'i programımıza ağırladık. Bu arada mesajlarınız da gelmekte, eksik olmayın. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramızdan da göndermiş olduğunuz mesajları birazdan değerlendirmeye başlayacağım.

yalanlar biter kardeşim, ne yılanlar hayatımızda maalesef. Eğer biz birazcık uyanık olmazsak, yaşadıklarımızdan ders çıkartmazsak, onlar değil tabiri caizse biz sürünürüz kardeşim. Sevdi Kemer'den, sevgili Melek'cim şu anda tarhana yapıyormuşsun. Eniştesi, ablası, annesi maşallah. Kolaylıklar diliyorum. Şimdiden afiyet olsun, şifa olsun. Mayısıkula'dan Orhan Çetinovalı'da Hüseyin Bedezi birlikte bizi dinliyormuş. Sevgilerimizi gönderelim. Doğan Yüksel kardeşimiz de Sadık Şarkı'yı Sivas'ta bize dinleyen tüm kralcılarımıza armağan etmiş. Karaman'dan Lütfü abicim seni de unutmayalım. Harbi kız, keyifli bir yayın diliyorum herkese demiş. İzmir Buca'dan Mamer abimize yoklamada yerini alan. Kralcılarımızdan Balıkesir'den Ercan Kısa ve son olarak da programımızı keyifle dinleyen Edirne Kapı'dan sevgili Demirhan kardeşim, sana da bu reçetemizi yazıyoruz.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
6: Hep kazandıran.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: ol. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
2: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: Aragaz. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'leri bağlan hayata.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Yalnız kaldıysan geri dön diyor Yaşar Efsane. Gerçekten de gittiği yerde mutlu olamayıp da sonrasında geldiğinde aynı kalpte, aynı mutluluğu bulabileceklerini düşünenlere de selam olsun diyelim. Kırdığınız gönülden o eski sevgiyi beklerseniz daha çok beklersiniz kardeşim. Tabii insan çok sevince beddua etmek de dili varmıyor. Ama bir yerden sonra size yaşattıklarını yaşamasını, en azından yaşamasa bile bir gün yaptıklarının ağırlığını kendi vicdanında hissetsin de istiyoruz yani, değil mi? Peki, Ümit Besen'le devam ediyoruz.

0: FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 10 Ekim Cumartesi, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Bugün Ataşehir ve Eyüp Sultan Belediye Meclislerinde seçim günü. Yolsuzluk soruşturmalarında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. İlk olarak Ataşehir Belediyesi'nde seçim tamamlandı ve belediye AK Parti'ye geçti. Başkan Vekili Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan oldu. Yeni Parti ve CHP seçimde aday çıkarmadı. İzmir'de ise iki belediyeye operasyon haberi geldi. Çeşme ve Bayraklı belediyelerine yönelik başlatılan soruşturmalarda toplam 25 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 141 kişi ve 73 şirketin 3 fondan 187 milyar lira çektiğini açıkladı. Bu hesaplardan gönüllü iade yapmaları istendi. Özellikle önceden haber alarak fondan çıkış yapan isimlerin araştırıldığı bilgisi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da fon soruşturmasına ilişkin mesajlar verdi. 3 yeni partili milletvekilinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hakkındaki iddialarına tepki gösterdi.
2: Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyor. Ne oyuna geleceğiz, ne tuzağa düşeceğiz, ne de birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptıracağız. Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde, akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksin. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa

0: karşısında bizi bulur. Yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur.
1: Bu arada Mahinur Özdemir Göktaş babası Hasan Özdemir hakkında ortaya atılan fon iddialarını yargıya taşıdı. Göktaş Yeni Parti milletvekilleri Ümit Özdağ'la Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de Göktaş'ın babası hakkında ortaya atılan fon iddiasına ilişkin mesaj var.
2: Mahinur Hanım üzülmüş, babamdan özür dile diyor, amcamdan ben özür diliyorum.

0: memleketlerde memnuniyet oranının en yüksek olduğu şehirlerden bir tanesi hep Mersin çıktı. Bu yüzden size söz veriyorum. Madem ki siz seçtiklerinizden memnunsunuz, biz yılmayacağız, durmayacağız, partimizle çalışıp partimizi iktidar yapacağız.
1: Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dezenformasyon suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı mahkemece tutuklandı. Murat Ağrel ve İsmail Saymaz hakkında ise imza atma şartı itiraz üzerine değiştirildi, ev hapsine çevrildi. Dün Türkiye Futbol Federasyonu'nda beklenen kritik toplantı gerçekleşti. Vincenzo Montella, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alındı. Federasyon göreve devam dedi. Yönetimdeki birinci başkan vekili Mecnun Otyakmaz'la birlikte Bilal Arslan, Zafer Bahadır Saraç, Mustafa Bozbağ ve Murat Şahin istifa etti. 15 yaş altı çocuklara sosyal medya kısıtlaması 1 Kasım'da başlıyor. Yaş doğrulama işlemleri kullanıcının talebiyle E-Devlet üzerinden yapılacak. Uygulamanın usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik resmi gazetede. Girne'de 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasında yeni bir skandal ortaya çıktı. Geminin kara kutusunun olaydan 2 gün önce kapatıldığı ve facia ile ilgili herhangi bir veri kaydedilmediği anlaşıldı. Zanlılar tedbirsizlik ve ihmalle ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyor. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fransa, Belçika ve 2 İtalya mağlubiyetiyle 45 yıl sonra ilk kez üst üste 4 resmi maçtan mağlup ayrılan A milli takımda fatura Vincenzo Montella'ya kesildi. Türk milli takımıyla 27 Eylül 2023'te tanışan Vincenzo Montella, A milli futbol takımın teknik direktörlüğü görevinden ayrıldı. Galatasaray milli aradan galibiyetle döndü. Sarı Kırmızılılar 25 dakikasını 10 kişi geçirdiği maçta son dakikalarda attığı gollerle Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Puanını 16'ya yükselten Galatasaray Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak. Euroleague'de temsilcilerimiz parkedeydi. Anadolu Efes Euroleague 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'a 89-66 mağlup oldu. Beşiktaş ise Baskonya'yı deplasmanda 92-84 mağlup ederek ikinci galibiyetine uzandı. Evindeki iki maçı da kaybeden Kartal deplasmanda 2-2 yaptı. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu ülkede Lodos'la birlikte hava birçok noktada yazı aratmayacak. Bugün İstanbul ve Ankara açık 25, İzmir ve Bursa açık 28, Antalya açık 27 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
1: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Torbalı-Ödemiş Devlet Yolu'nun 48 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, bugün hafta sonu olduğu için çok böyle derin şarkılardan ziyade hem böyle orta ritim hem de yüzünüze tebessüm bırakacak aşkı dair en güzel şarkıları babalarda istediğinde sizlerle paylaşmak istedim. Keyifle dinleyin bakalım. Yine çok sağlam bir reçetemiz var. Orhan Gencebay ile devam ediyoruz. Kayseri'den sevgili Adem Sağlam, sana ve sevdiklerine yazacağımız sağlam bir reçete olacak. Hiç merak etme, dinliyorsunuz şimdi. Ah, Orhan Gencebay şarkısı vallahi ilaç gibi gelecek sana. Giresun'dan sevgili Harbi Kız demiş. Sevgili Tahsin kardeşim, Karadeniz'e de selam olsun. Isparta'dan

Gülten. Sevgiler, selamlar sana da. Konya Erkent'ten Celal abimize programımızı takip ediyormuş. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Harbi Kız Samsun'dan Mustafa eşim, hayatımın anlamı Eminem için bir şarkı bekleriz demiş yengemize de. Sevgiler. Denizli Tavas'tan programımızı takip eden sevgili Ayşen, Neriman ve Mediha Akınlı'ya da bu güzel reçetemizi hemen yazıyoruz.

Programımızın sona doğru yaklaşırken şöyle mesajları da toparlayalım istiyorum. Harbi kız, seni dinliyorum Berkan, ben Güllü'den bir şarkı çalarsan çok sevinirim demiş. Bugün listemizde yok ama sıradaki şarkı İmparator yorumu seni de eminim ki mutlu edecektir. Harbi kız, Gazi Osman Paşa'dan seni dinliyorum demiş.

Nilgüncüm canım benim, inşallah bugün daha iyisindir. Şifa niyetini sana sağlam bir reçete yazıyorum. İstanbul'dan nakliyeci Fevzi Korkmaz Ümraniye'de şu anda Beylikdüzü'ne doğru seyir halindeymiş. Yolda yolculuk halinde şarkılarımızı dinlemekte. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kolaylıklar dileyelim tabii ki. Tüm nakliye işiyle uğraşan Kral Zurumuza Ankara'dan selamlarını gönderen Kızılay'dan sevgili Evren kardeşim, sana ve hayatının anlamı olan eşine bu güzel şarkımızı gönderiyoruz. Başkentimize de selam olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

0: kararıyla her yerde kazanan sensin.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister, ister ol.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Programımızın sonuna geldik dostlar. Finalde şöyle yüreğimizi bam teline dokunan, duygularımıza tercüman olacak, özlemimizi, hasretimizi dile getirecek en güzel ezgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen sonrasında ise sevgili Melis sizlerle birlikte olacak. Ona da kolaylıklar, keyifli bir yayın diliyorum. Nasip olursa pazartesi günü yeni haftayı birlikte karşılamak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. Bana müsaade.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım

0: Çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Torbalı Ödemiş Devlet Yolu'nun 48 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: musluğa.
1: Evet, 10 Ekim 2026 günlerden cumartesi, saatler 14'ü gösterdi. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda kralcılarımızla buluştuk her hafta sonu, her cumartesi olduğu gibi aynı saatte. Sevgili arkadaşım Harbi Kız'dan mikrofonu, şarkıları devraldım. Kendisine teşekkürlerimi ileterek yolculuğuma başlıyorum. Önümüzdeki iki saatinize eşlik etmek üzere mikrofonumun başındayım sevgili kralcılar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: Taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Bir 14 Ekim tarihi.

0: Tan mağazalarında.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: İlaç Gibi Radyo.
7: Reklam.

Çok güzel, çok keyifli. Güneşin gül cemalini gösterdiği harika bir hafta sonuna başladık. Yarın da hava böyle olacak sevgili kralcılar. Pazartesi itibariyle yağışlı hava tüm yurda yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Yani sıcaklıklarda böyle anormal bir düşme olmayacak. Kademeli gidecek ama yine de son yazı yaşıyoruz şu anda. Bu güneşin, bu sıcak havanın keyfini çıkarmak lazım. Ama cumartesi emekçileri sabahtan bu yana çalışıyorlar. Onlara bir kolay gelsin. Dileklerimizi iletelim. Belki yarım gün çalıştınız. Belki işleri şu anda toparlıyorsunuz. Belki bir hafta içi günüymüşçesine akşam saatine kadar çalışacaksınız. Kolay gelsin hepinize. İş güç rastlığı diliyorum. Sorunsuz bir gün olur inşallah. Yollardaki kaptanlarımızı da selamlayalım. Öyle geçelim sıradaki şarkıya. Hatta bu şarkıyı hem çalışan emekçi kralcılarımıza hem de kaptanlarımıza armağan edelim. Biraz belki açabiliriz radyomuzun sesini.

Evet, ilk saatimizi yavaş yavaş ortaladık. Şöyle hatırlatmalarımızı yapalım kralcılarımızla. Sohbet edelim, muhabbet edelim. Ucundan kıyısından biraz hayatı paylaşalım. Bulunduğunuz yerlerden bu tarafları bir selamlamak isterseniz sevgili kralcılar, 532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Instagram'dan da mesajlarınızı okuyoruz. Arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Kodlayayım mı? Hadi bu sefer kodlayayım. Harflerin yeri karışıyor bazen. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya. Alın baş harfleri, sonuna da bir Akçay ekleyin. Karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dileyen kralcılarımız buradan da mesajlarını gönderebilirler.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25.000 TL'ye varan çip para.
2: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25.000 TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Nissan'dan Kaşkay'ınıza orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
3: Bellona. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Evet, bugünün ilk selamını Giresun'a Bulancak'a göndereceğiz. Sevgili kralcılar, Fahrettin dinliyor orada. Yayladayım şu anda demiş ama çalışıyor. Yani yaylada, şöyle yayla evine gideyim, temiz hava alayım gibi bir durum söz konusu değil. Fotoğraf da çekip göndermiş, çalışıyorlar. Emekçiler tarlalarında, bağlarında, bahçelerinde şu anda mahsulünü toplayan kralcılarımız varsa Fahrettin'le beraber onlara da selamlarımızı gönderelim. Patates topluyorlar. Kolay gelsin. Çok çok beden gücü isteyen bir iştir. Toprakla uğraşmak hiçbir zaman kolay değildir. Elleriniz dert görmesin. Sağ olun. Sizler topluyorsunuz. Bizlerin sofrasına kadar geliyor o nimetler. Kazancınız bol olsun. Emeğinizin karşılığını alın inşallah. Fahrettin, teşekkür ederim. O kadar işinin gücünün arasında bir de fotoğraf çekip göndermiş. Sağ olsun. Leman ablacığım, selamını aldım. Nihayet karşılaşabildik Melis demiş. Hafta sonları sabah yayındayken çok sık karşılaşıyorduk. Böyle kahvaltı hazırlarken Leman abla radyosunu açıyordu ve her seferinde hiç üşenmeden mesaj gönderiyordu. Şimdi saatler değişince biraz zor karşılaşır olduk ama bugün açmış radyosunu. 47 yıllık evliliğimizin bugün yıl dönümü demiş. Maşallah. Allah bizlere de nasip etsin. 47 sene aynı yastığa baş koymak. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, değil mi? Daha nicelerine, nice yıllara Leman ablacığım. Eşine de çok selam olsun. Sağlık, sıhhat diliyorum. Güzel bir ömür diliyorum size. Sıradaki şarkımı armağan ederim elbette.

0: Kral FM Haber.
1: 10 Ekim Cumartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Siyasette fon soruşturması polemiği devam ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik fon soruşturmasına ilişkin sert mesajlar verdi, muhalefetin linç kampanyası yürüttüğünü söyledi. Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'i de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle eleştirdi.
2: Biz çok temel bir prensip koyuyoruz ortaya. Hangimizin arkadaşı olsun olmasın, hangimizin akrabası olsun olmasın, hangimizin çalışanı olsun olmasın, bu işle ilgili bir iddia varsa sonuna kadar üstüne gider. Masum olanlar masumiyet karinesinden zaten yararlanır. Suçlu olanlar da maliyenin ve adliyenin ortak çalışması neticesinde tespit edildiği zaman onlardan gereken bedel ödenir. Cezalandırma süreçleri başlar. Bu ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz, insanların siyasi linç kampanyasıyla hedef gösterilmesine müsaade ederiz, ne de biriyle ilgili bir iddia varsa bunun siyasi himaye ile örtbas edilmesine müsaade ederiz. Biz siyasi linç kampanyalarıyla yalanlar üreterek bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, AK Parti'mizin kurumsal kimliğine ama en önemlisi, bakın açık söylüyorum, Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımızın ailesine saldıran olursa buna en net cevabı veririz. Partimizin kurumsal kimliğine, yol arkadaşlarımıza karşı yapılan bu haysiyet cellatlığına karşı hukuk içinde ahlaki ilkelerle en yüksek mücadele seviyesine geçmiştir. Bırakın Özgür Özel'in böyle bir konuda değerlendirme yapmasını, Türkiye'yi yönetme konusunda ilkokul düzeyinde bilgisi olmayan birisi olarak, dünya siyaseti konusunda ise anaokulu düzeyinde bile bilgisi olmayan birisi olarak bu cümleleri kurması haddine düşmez.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün Ankara'da soruşturmaya ilişkin konuştu. Hukuken araştırılmadan herkesi suçlamak yanlıştır. Bakanlarımızı sonuç almadan suçlamak siyasete ihanettir dedi.
3: Hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan.

0: sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır. Bakanlarımızı daha sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak ve bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak hakikatinde siyasete ihanettir. İnsanlığa saygısızlıktır. Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülecek insandır. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız.
1: MHP lideri terörsüz Türkiye sürecine dair de süreç sağlıklı yürüyor, artık devlet politikasıdır ifadelerini kullandı. Abdullah Öcalan'ın siyasallaşma koordinatörü olarak görevlendirilmesi çağrısını yineledi.
0: Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti meselenin sahibidir. Barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek'te 141 kişi ve 73 şirketin 3 fondan 187 milyar lira çektiğini açıkladı. Bu hesaplardan gönüllü iade yapmaları istendi. Gürlek özellikle önceden haber alarak fondan çıkış yapan isimlerin de araştırıldığını duyurdu. Bu arada fon soruşturması kapsamında dezenformasyon suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı. Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Bugün Ataşehir ve Eyüp Sultan Belediye Meclislerinde seçim günü. Yolsuzluk soruşturmalarında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özben'le Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Bugün ilk olarak Ataşehir Belediyesi'nde seçim tamamlandı ve belediye CHP'den AK Parti'ye geçti. Başkan Vekili Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan oldu. Yeni Parti ve CHP seçimde aday çıkarmadı. İzmir'de ise iki belediyeye operasyon haberi geldi. Çeşme ve Bayraklı belediyelerine yönelik başlatılan soruşturmalarda toplam 25 şüpheli tutuklandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Fly Dubai uçağı ile ilgili yürütülen soruşturmada gelişme var. Başsavcı uçaktaki yardımcı pilotun Amerika'daki 11 Eylül saldırısının bir benzerini gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı. Yardımcı pilot kaptan pilota acil durum baltasıyla saldırmış ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalışmıştı. Bülteni Panama'dan gelen deprem haberiyle noktalıyoruz. 7,7 ile sarsıldı Panama. Yıkılan binalar olduğu bilgisi var. Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu depremin merkez üssünün Panama'nın güneydoğusundaki 2000 nüfuslu Tonosi kasabası yakınları olduğunu duyurdu. Şimdiye kadar can kaybına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. 45 yıl sonra ilk kez üst üste 4 resmi maçtan mağlup ayrılan A milli takımda fatura Vincenzo Montella'ya kesildi. Türkiye milli takımıyla 27 Eylül 2023'te tanışan Montella görevden alındı. Yönetimden de 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'la birlikte Bilal Arslan, Zafer Bahadır Saraç, Mustafa Bozbağ ve Murat Şahin istifa etti. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10'ar puanı paylaşan Fenerbahçe ve Trabzonspor bugün sahaya çıkıyor. Samsunspor saat 16'da Trabzonspor'u ağırlayacak. Saat 19'da ise Çaykur Rizespor Fenerbahçe'yi konuk edecek. Barcelona Galatasaray maçı öncesi sakatlık kriziyle sarsıldı. Katalan devinin yıldız golcüsü Rafinha İstanbul'a getirilmeyecek. Dün ligde Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek puanını 16'ya yükselten Sarı Kırmızılılar Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftaya dek pastırma sıcakları sürecek. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 25, Ankara parçalı bulutlu 26, İzmir ve Bursa parçalı bulutlu 28, Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Torbalı-Ödemiş Devlet Yolu'nun 48 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Sen yayında olursun da selam vermez miyim ben demiş Salih abicim. Kalplere dokunuyorsun yine şarkılarla, sohbetinle, muhabbetinle. Bu eskimeyen, unutulmayan şarkılarla zamanda yolculuk yaptırıyorsun bize Melis. Nasıl selam vermeyiz sana demiş. Abim benim, teşekkür ederim Salih abicim. Epeydir karşılaşamıyoruz seninle de. Bayrampaşa Sarı Dökümcüler Sanayi Sitesi dinliyor beni şu anda. Yani radyomuz orada hiç kapanmaz. Salih abimiz de oranın en kral ustalarından bir tanesidir. Teşekkür ediyorum Salih abicim, sağ olasın. Sımsıcak bir mesaj göndermişsin. Yüreğimi ısıttın. Eksik olma. Antalya'dan Selma ablacığım dinliyor. Sürekli böyle bir yayında kesinti oluyor burada. Acaba sadece bende mi yoksa tüm Antalya'da mı öyle bilmiyorum ama demiş. Bir bakabilir misiniz demiş. Selma abla, senin dışında Antalya'dan hiç bu şekilde mesaj gönderen bir dinleyicimiz olmadı. Acaba radyoda mı bir sıkıntı var? Ben yine de bilgi vermek istedim demiş. Sağ olasın, teşekkür ederiz. Böyle durumlarda tabii ki WhatsApp üzerinden bizi mutlaka bilgilendirin. Yayınlarımızın kesik olduğu yerlerde özellikle hemen müdahale ediyoruz. Ama bu kısa kesintiler bizimle alakalı olmayabilir. Bir bakalım program sonuna kadar. Antalyalı kralcılarımıza soralım hatta. Karasal'da dinleyen dinleyicilerimiz özellikle, yani radyodan dinleyen dinleyicilerimiz, internet üzerinden değil, uydu üzerinden değil. Varsa sıkıntı hemen bir müdahale edelim bakalım. Antalya'mızı Kral FM'siz bırakmayalım. Teşekkür ederim Selma ablacığım, sana da selam olsun. İkbal ablam da dinliyor bu arada, onu da selamlayayım. Bendeki abla abi hiç kimse de yok vallahi. Çok kalabalığız. Sivas'a geçeyim sonra şarkılarımı çalmaya başlayayım. Doğan Yüksel isimli bir kralcımız dinliyor. Selamlar saygılar demiş. Teşekkür ederiz bilmukabele. Selam saygı sevgi bizden. Sıradaki şarkıyı, bakın böyle mesajlarla çok nadir karşılaşıyorum. Çok nadir. Beni tanıyan herkese armağan eder misiniz demiş Doğan Yüksel isimli kralcımız. Tabii ki. Tabii ki Sivas'tan dinleyen Doğan Yüksel isimli kralcımızı tanıyan bütün dinleyicilerimize sıradaki şarkımızı armağan ederiz. Ne demek?

0: Yeşillik.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
5: Bellona, Bellona.
6: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Evet, geldik yayınımızın sonuna sevgili kralcılar. Hem Nejat abimizin sesini şarkılarını seven hem de büyük usta Selami Şahin sesini şarkılarını seven kralcılarımızı selamlayarak bitirelim yayınımızı. Teşekkür ederim her birinize. Sağ olun, var olun. Güzel bir gün diliyorum. Çalışanlara kolay gelsin.

yollardaki kaptanlarımıza hayırlı yolculuklar olsun. Pazartesi günü akşam iş çıkışı saat 7'de, akşam saat 7'de sağlık sıhhat olursa Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda yeniden buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Torbalı-Ödemiş Devlet Yolu'nun 48 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da yapılan araştırma mikroplastik kirliliğinin boyutunu ortaya koydu. 11 farklı bölgeden alınan 34 numunenin hepsinde plastik parçalarına rastlandı. Yalnızca 1 kilo topraktan yüzlerce parçacık çıktı. Araştırmaya göre kirliliğin başlıca kaynakları araç lastikleri, sentetik kıyafetler, kentsel atıklar ve nüfus yoğunluğu. Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğinde kurulan İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü eğitim öğretim çalışmalarına başladı. Enstitü sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyor. Gediz Nehri'nde kirlilik yaz aylarıyla birlikte yeniden arttı. Suyun rengi siyaha döndü. İzmir ve Manisa Büyükşehir Belediyelerinin ortak izleme çalışması nehrin üzerindeki kirlilik baskısını ortaya koydu. Uzmanlara göre tehdit yalnızca nehirle sınırlı değil. Sulanan tarım arazileri, yeraltı su kaynakları ve İzmir Körfezi'ndeki yaşam da risk altında. Çevreyi kirletene bu kez 50 milyon lira ceza. Elazığ'da ilaç ve tıbbi atıkları yaktığı için para cezası verilen özel sağlık kuruluşunun benzer suçu daha önce 3 kez işlediğinin tespit edilmesi üzerine bu kez 501 milyon 568 bin lira ceza uygulandı. Almanya çevreci enerji üretimi için önemli bir adım attı. Ülkenin doğusuna dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa edildi. Önümüzdeki ay faaliyete geçecek türbinin daha alçak seviyelerde kurulan aynı model türbinlerden iki kat fazla enerji üretmesi hedefleniyor. Yine binlerce caretta caretta denizle buluştu. Caretta carettaların en önemli yuvalama yerlerinden olan Antalya'nın Belek, Kızılot, Dara ve Kundu sahillerinde yapılan çalışmalarla 4400 caretta caretta yuvası tespit edildi. Yuvadan çıkan yaklaşık 200 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister o.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında geçtiğimiz günlerde yeni teklisi Sustuklarım Var şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Murat Kurşun var. Şarkının sözleri Nedim Saatçıoğlu, aranjesi ise Suat Aydoğan imzası taşıyor. Murat Kurşun, Sustuklarım Var'la En Kral 20 listemizin bu hafta 20 numarasında.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Sustuklarım Var şarkısıyla Murat Kurşun'u ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada Baha'nın Dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tantaşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tantaşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tantaşçı şarkısıyla listemizin 19 numarasında yerini alıyor.

0: Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında yeni teklisi Çıkmaz Dayı'mı sevenlerinin beğenisine sunan Emrah var. Sözü ve müziği kendisine ait şarkının düzenlemesi Caner Tepecikli imzası taşıyor. Emrah Çıkmaz Dayı'mla listemizde bu hafta 18 numarada.
1: Çok düşündüm seni terk etmeyi, bir başkasına

20. En Kral 20 listemizin 17 numarasındayız. Listemizin 17 numarasında dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer'le sanatçı listemizde bu hafta 17 numarada.

En çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında Kayıp Persona isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümlerinde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği kendisine ait Kayıp Kalp'le En Kral 20 listemizin bu hafta 16 numarasında.

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a ait olan şarkının düzenlemesi Berk Arda Büken imzası taşıyor. Linet ve Duam Olsun şarkısıyla listemizde 15 numarada yerini alıyor.

Radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında 1990'lı yıllara damgasını vuran Dillere Pelesenk olmuş Bozuyorum Yeminimi şarkısını kendine has yorumuyla seslendiren Elif Buse Doğan var. Sözleri Yıldız Tilbe imzası taşıyan şarkının düzenlemesi Özdemir Güze ait. Elif Buse Doğan, Bozuyorum Yeminimi ile 14 numaraya yerleşiyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada şarkısı Atlatırım'ı müzik severlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı listemizde 13 numarada yerini alıyor.

listemizin 12 numarasında Karışık Kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la listemizde bu hafta 12 numara.

En Kral 20 listemizin 11 numarasındayız. 11 numarada yeni şarkısı Dur Leyla ile sevenleriyle buluşan Zara var. Sözleri Ahmet Kartal Kanat, müziği ve düzenlemesi Güldiyar Tanrıdağlı'ya ait olan şarkıyı kendine has tarzıyla seslendiren Zara, bu hafta 11 numarada yerini alıyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti, eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: 28 GB, 11 inç 2.5K Android tablet 12.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.

0: Metin.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bana hayata.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Torbalı-Ödemiş Devlet Yolu'nun 48 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
7: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: En Kral 20.
10: Listemizin 11 numarasında Dur Leyla şarkısıyla Zara'yı dinledik. 10 numaradayız. 10 numarada sözleri Sezen Aksu, müziği Onno Tunç ve düzenlemesi Fatih Ahıskalı'ya ait Kurşuni Renkler şarkısıyla Karaf grubu var. Kurşuni Renkleri sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu listemizin 10 numarasına yerleşiyor.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında sözleri Mustafa Yaşamış, müziği İlyas Tetiye ve düzenlemesi Berk Ardabüken imzalı Bulunur Elbet şarkısıyla Linet var. Hafızalara kazınan unutulmayan şarkıyı kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı 9 numarada yerini alıyor.

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında sözü ve müziği Doğu Sevek, düzenlemesi Berk Arda-Büken imzası taşıyan Güldüğüm Fotoğraflar şarkısı var. Sanatçıya Türk müzik tarihinin en önemli seslerinden biri olan Kamuran Akkor eşlik ediyor. Doğu Sevek, Kamuran Akkor, Güldüğüm Fotoğraflar şarkısıyla 8 numaranın sahibi oluyor.

0: En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Hayal ve Umut'un bir araya gelip seslendirdiği ve büyük beğeni toplayan Gerçek Aşk şarkısı var. Günümüz ilişkilerindeki geçici duyguların aksine saf, kalıcı ve engelleri aşan Gerçek Aşk kavramını derin bir hikayeyle işleyen şarkının sözleri Zara ve Gezegen Mehmet imzası taşıyor. Müziği ve düzenlemesi yine Gezegen Mehmet'e ait Gerçek Aşk şarkısıyla Hayal ve Umut listemizde yükselişine devam ederek 7 numaranın sahibi oluyor.
1: Aşk bir araçsa sana varmaya, her kahrı baş tacımdır. Ucunda sen varsın ya, hayat bu ya.

kaçıncı gece gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz yaşadığımı.

0: şarkıyla aşıklar
1: birbirini tanısın.
2: En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile listemizde bu hafta 6 numara. Bir

listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albüme adını veren Tanımam şarkısının sözü ve müziği Serkan

0: her yerde kazanan sensin.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Bir kasırga saatte ortalama...

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Benim İçin Üzülme şarkısıyla Mahzun Kırmızıgül'ü dinledik. 3 numaradayız. 3 numarada ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizin 3 numarasında yerini alıyor.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20, 20 numara.
2: Kadınım sevdiğim, en derin mavim, siyahım beyazım, mor kahverengim.
1: 19 numara.

0: çiçeğimdin.
1: 17 numara. On altı numara. On beş numara.
2: Bu da benim sana bedduam olsun. Zalimin birini sev benim gibi.
1: On dört numara.

11 numara. En Kral 20 10

0: 8 numara. Yedi numara.
1: Gerçek aşk ibadet halidir. Adın kalır giderken.
0: Altı numara.
2: Yok öyle hakkını vermeyin Esra. Adımı derine derine yazmayana.
0: Beş numara.
3: Kanımam çıkma karşıma.
0: Dört numara. Numara.
4: Geceler uzun, geceler sessiz, geceler çekilmiyor sensiz.
0: İki numara.
5: Ne yolunu bulup unutacağım, bu sefer kalbimi avutacağım.
0: En Kral 20.
6: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahzun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından Bir Teselli Vere, kendine has yorumuyla hayat veren Mahzun Kırmızıgül'e Orhan Gencebay da sürpriz yaparak Bir Teselli Ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahzun Kırmızıgül Bir Teselli Ver'le zirvedeki yerini bu haftada koruyarak bir numaranın sahibi oluyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatabilirsiniz.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
3: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
4: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
6: Türkcell'lere bağlan hayata.
7: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 10 Ekim Cumartesi günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. yıl buluşmasında kürsüdeydi. Gündemine son günlerde okullarda yaşanan saldırıları alan Erdoğan, tekno oligarklar geleceğimizi biçimlendirmek istiyor, hedef kitleleri gençlerimiz dedi.
2: Dünyanın nereye doğru sürüklendiğini hiçbirimiz kestiremiyor. Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyor. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir. Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir.
1: Siyasette fon soruşturması polemiği devam ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik fon soruşturmasına ilişkin muhalefetin linç kampanyası yürüttüğünü söyledi.
3: Biz çok temel bir prensip koyuyoruz ortaya. Hangimizin arkadaşı olsun olmasın, hangimizin akrabası olsun olmasın, hangimizin çalışanı olsun olmasın. Bu işle ilgili bir iddia varsa sonuna kadar ısrarlar. Masum olanlar masumiyet karinesinden zaten yararlanır. Suçlu olanlar da maliyenin ve adliyenin ortak çalışması neticesinde tespit edildiği zaman onlardan gereken bedel ödenir, cezalandırma süreçleri başlar. Bu ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz, insanların siyasi linç kampanyasıyla hedef gösterilmesine müsaade ederiz, ne de biriyle ilgili bir iddia varsa bunun siyasi himaye ile örtbas edilmesine müsaade ederiz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün Ankara'da soruşturmaya ilişkin konuştu. Hukuk vurgusu yaptı. Bakanlarımızı sonuç almadan suçlamak siyasete ihanettir dedi.
4: Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır. Bakanlarımızı daha sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak hakikatinde siyasete ihanettir.
1: MHP lideri terörsüz Türkiye sürecine dair de sürecin sağlıklı ilerlediğini belirtti, artık geri dönüş yok dedi. Abdullah Öcalan'ın siyasallaşma koordinatörü olarak görevlendirilmesi için de çağrısını yineledi.
4: Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meselenin sahibidir. Barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır.
1: Fon soruşturmasına ilişkin İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan da açıklama geldi. Ankara'da düzenlenen emek çalıştayında konuşan Dervişoğlu, bu işin peşini bırakmayacağız dedi.
5: 455.758 vatandaşımızın birikimi bir gecede belirsizliğe sürüklenmiştir. Tasfiyedeki fon büyüklüğü 800 milyar lirayı aşmıştır. Buradan bir kez daha söz veriyorum. Sizler adına söz veriyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması CHP ile yeni parti arasında tartışmaya yol açtı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Tugay'ı aday göstermemesi konusunda yeni parti lideri Özel'i uyardığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun İzmir konusundaki eleştirilerine Özgür Özel ise doğruları söylemiyorsun yanıtı verdi.
6: Utanç verici bir durum. Artık bu kadar da olmaz. Sen bunu biliyorduysan Karşıyaka Belediye Başkanı'nı niye ihraç etmedin? Niye başımıza bela ettin o zaman? Düne kadar Kartal dediği belediyenin adını bugün Karşıyaka yaptı.
1: Özel'in gündeminde fon soruşturması da vardı. Yeni parti genel başkanı hükümetten isim listesinin açıklanmasını istedi.
6: Doğrunun öğrenilebilmesi için isim listesinin bir an önce yayınlanması lazım. Bir hesap açmışlar. Demokraside, hukuk devletinde tövbe kapısı diye bir şey mi var? Biz yeni parti olarak bu fon krizinin peşini bırakmayacağız.
1: Bugün Ataşehir ve Eyüp Sultan Belediye Meclislerinde seçim günü. Ataşehir Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. Başkan vekili Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan oldu. Yeni parti ve CHP aday çıkarmadı. Eyüp Sultan'daysa seçim devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın bir büyükşehir belediye başkanının daha AK Parti'ye katılacağını açıkladı. CNN'e konuşan Bakan Yalçın, Cumhurbaşkanımız kapımız açık dedi, bekliyoruz. İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var, en kısa sürede göreceğiz ifadelerini kullandı. İzmir'deki iki belediyeye de yeni bir operasyon haberi var. Çeşme ve Bayraklı belediyelerine yönelik başlatılan soruşturma soruşturmalarda toplam 25 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı. Adalet Bakanlığı faili meçhul dosyaları aydınlatmak için çalışmalarına devam ediyor. Bakan Gürlek, biri 20, diğeri 13 yıl önce işlenen iki cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, aydınlatılan toplam dosya sayısının 60'a ulaştığını paylaştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışlarında kimliğin ibraz edilmesinin zorunlu hale getirileceğini açıkladı. Memişoğlu, düzenlemenin birkaç hafta içinde meclise sunulacağını söyledi. Ve mega kentteki sürücülerimiz için bir uyarıyla noktalıyoruz. İstanbul Küçükçekmece D100 karayolunda derz değişim çalışması yapılıyor. 12 gün sürecek çalışma nedeniyle Edirne yönünde trafik akışı saat 23 ila sabah 6'da yan yoldan sağlanıyor.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. 45 yıl sonra ilk kez üst üste 4 resmi maçtan mağlup ayrılan A milli takımda fatura teknik direktör Vincenzo Montella'ya kesildi. Türkiye milli takımıyla 27 Eylül 2023'te tanışan Montella görevden alındı. Yönetimden de birinci başkan vekili Mecnun Ot Yakmaz, Bilal Arslan, Zafer Bahadır Saraç, Mustafa Bozbağ ve Murat Şahin istifa etti. Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Saat 19'da başlayacak maçı Ozan Ergün yönetecek. Sarı lacivertliler bu maçın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya çarşamba günü konuk olacak. Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde sprint yarışı büyük olaylara sahne oldu. Yağmur altındaki seansta Max Verstappen damalı bayrağı ilk sırada gördü. George Russell kaza yaptı. Oscar Piastri de yarışı tamamlayamadı. Şampiyona lideri Kimi Antonelli sprint yarışını 4. sırada noktaladı. Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde yarış heyecanı yarın saat 15'te başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

Haftanın en çok dinlenen şarkılarından oluşan En Kral 20 liste programımızın hemen sonrasında geri saydık ve sevgili kralcılar huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 10 Ekim 2026 günlerden cumartesi kralcılarımızla birlikte günün böyle akşam güneşi vakitlerinde buluştuk yine. Umut ediyorum cumartesi gününüz güzel geçmiştir. Akşamınız da çok güzel olsun diyelim canlar. Her birinize bulunduğunuz coğrafyalara bir selam gönderelim. Sevgili kralcılarla 2 saatlik bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Yürüyen stüdyomuz karavanımızdan sesleniyoruz yine. Ve Ege'den hepinize selam olsun diyerek programı açalım. Buyurun. Şarkılar sizler için çalmaya başlasın. Yaslanın koltuklara, günü akşama kavuşturduğumuz saatlerde duyguları da şarkıları da paylaşmaya başlıyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Hoş geldin diyen güzel yürekler. Teşekkür ediyorum. Mesajlarınız gelmeye başlamış. Hemen iletişim bilgilerini bir paylaşalım. Hem Kral FM WhatsApp hattı hem de Instagram'dan mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 703 92 00. Instagram'dan yazmak isteyen canlar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden yazabiliyorlar. Unutmayın, Kral FM Kaptan Şener. Evet, bileşik şekilde yazın. Beşikan profili takip edebilir. Direkt mesaj bölümünden sizler de yazabilirsiniz. Ben de program içerisinde böyle dillendirmeye gayret göstereceğim. Kimler yazmış efendim? Nerelerden dinliyor canlar? Hemen selamlamaya çalışalım. Saatler öncesinden yazan güzel yürekler varmış. Birçok böyle gönderi gelmiş herhalde. Teşekkür ediyoruz. Karadeniz'e bir selam olsun diyelim. Samsun'dan Gülay Hanım galiba, değil mi? Sağ olun. Sülay Keskin güne satırlarını ulaştırmış o da. Ben de geldim, yerimi aldım. Annem isyanlarda diyor, bana şarkı armağan etmek istemiyorsun diye demiş. En güzel şarkı sıradaki şarkı diyerek anneme şarkı armağan ederseniz sevinirim demiş. Keyifli yayınlar diyor. Armağanımız olsun efendim. Nasip çok konuşandır sanma. Nasip kalbiyle bekleyendir. Koşmak ayakların işidir. Beklemekse kalbin imtihanıdır. Allah kalbiyle bekleyeni yolda bırakmaz sözünü ulaştırmış. Evet, Tülay Hanım'ın ulaştırdığı satırlardı. Nuran Kazmacı, o da İzmir'den, sıcak bir İzmir akşamından selam demişti. Aslında insana en çok acıtan şey diyor, hayal kırıklıkları değil, yaşanması mümkünken yaşayamadığı mutluluklardır. Dostoyevski'nin sözüymüş efendim. Güzel bir söz değil mi? Hayal kırıklıklarımız üzerine. Can Kaptan diyor, hoş geldin, hayırlı akşamlar, keyifli olsun hepimize demiş. Kalbi güzel insan. Hafta sonu gönlünce olsun diyor. Gök duydu da insanın acısını insan duymadı diyor. Kuş bildi de yan yana uçmayı, insan bilemedi insanın elinden tutmayı. Dağ bastı da bağrına her canlıyı, insan açamadı insana kapısını. Nehir bildi de denize kavuşmayı, insan insana karışamadı ne yazık ki. İnsan insanı anlayamadı. Güzel yayınlar olsun. Seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun demiş Adana'dan. Ayten ablamız yine manidar satırlarla gelmiş. Eyvallah. Nur Sayın da takipteydi. Sesinle, sözünle hoş geldin cana. Güzel bir program olmasını diliyorum. İyi akşamlar demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Selam olsun diyelim. Şarkılarımız armağan olsun İstanbul'umuza da. Sevgili kralcıların ilk mesajlarıydı. Dillendirelim.

0: Büyüyor hasret, vuruyor ruhumu çekilmez gurbet. Yaşanır acılar fersah fersah. Gel gönlüm, gel sevdiğim, gel bir tane, gel, gel benim yerime sen sabret. Gel, gel sen sabret, gel sen sabret.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Güneş çoktan veda etti. Akşamın yavaş yavaş karanlığı çökmekte. Herkesin kendi kabuğuna çekildiği saatler de yaklaşıyor aslına bakarsanız. Cumartesi akşamınız dediğim gibi çok güzel geçsin diyelim efendim. Sevgili Krazlarla birlikte bu güzel akşamı karşılarken şarkıları da paylaşmaya devam ediyoruz. Hafta sonu seyrimizde mesajlarınız da çok tabii. Her yerden dostlarımız yazıyor. Ben de vakit buldukça dillendirmeye gayret gösteriyorum. Şöyle bir 90'lı yıllar bir nostalji rüzgarı estirelim sevgili Krazları. Bu güzel saatin sonunda zaman yolculuğuna çıkarmış olalım. Efsane isimler peşin sıra sizlerle olur. Şad olsun diyelim. Harun Kolçak bizlerleydi. Sezen Aksu yorumu ve hemen ardından MFÖ ile ilk saat tamamlanıyor. Mazhar Fuat Özkan üçlüsünün o güzel şarkılarından birini hep birlikte paylaşalım efendim. İlk saati böyle uğurlayalım. Şimdi bırakın kendinizi şarkıların hissettirdiklerine. Zamanda yolculuk sizi nereye götürüyorsa hakkıyla yaşamaya çalışın. İkinci saatte şarkılarımla sohbetimle burada olacağım. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftaya dek pastırma sıcakları sürecek. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 25, Ankara parçalı bulutlu 26, İzmir ve Bursa parçalı bulutlu 28, Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
2: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
3: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Torbalı-Ödemiş Devlet Yolu'nun 48 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

İkinci saati karşıladık efendim. Hoş geldiniz diyelim ikinci saate. Gün artık akşama kavuştu. Güzel bir akşam olsun her birinize. Yollardaki kralcılara iyi yolculuklar. Mesaideyim, hafta sonu çalışıyorum diyenler kolay gelsin. Bizleri görevi başında dinleyen canlara iyi görevler, kazasız belasız, vukuatsız iyi görevleri olsun diyelim. İstirahatteki dostlarımıza da söylediğim gibi sevdikleri, sevenleriyle, ailesiyle keyifli, güzel bir akşam olsun. Bizleri Kocaeli İzmit'ten dinliyordu Gülseren Hanım. Şu an hava çok güzel, piknikteyiz, keyifle dinliyoruz. Ablam Gülşen, yeğenlerim Nurşah, Berat, Önder ve Aycan'a sıradaki şarkıyı armağan etmek isterim. Teşekkürler demiş. Armağanımız olsun, ne güzel doğada olmak. Sakarya Pamukova'dan Camcı Bahtiyar Solak takipteymiş. Selam olsun diyelim. Herkese selam diyor. Sıradaki şarkıyı İbrahim Aykaç ve Karabacan Kahve'deki müşterilere armağan eder miyiz demiş. Ederiz tabii ki, ne demek, selamlar olsun. Şarkılar yine çok güzel demiş. Kaptanım emeğine sağlık diyor. Kimin mesajı? Durdane Hanım'ın mesajı. Selamlar olsun. Bir başka dinleyicimiz, ismi var mı? Betül Hanım galiba bizleri dinliyormuş. Ne diyor? Samsun'da Salı Pazar Açık Cezaevinde yatan Kemal Arslan, çok değerli babacığım. Seni çok seviyorum. Seni çok özledim. Biricik oğlum Ayhan Yusuf Arslan. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle. Umuda kelepçe vurulmaz elbet, güneş bir gün bizim için de doğacak. Babacığım iyi ki varsın. Sen benim umudum, çınar ağacımsın diyerek mesajını ulaştırmış efendim. Biz de paylaştık. İyi yayınlar, iyi seyirler kaptan diyor. Kartepe Suadiye'den Mecit, seni hasta yatağımda dinliyorum. Bir şarkı mümkünse demiş o da. Tüm krallara ve kralcılara gelsin diyor. Eyvallah, armağan olsun. Geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. İkinci saati şöyle güzel mesajlarınızı açalım istedim. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le hafta sonu seyri devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Ve ruhuşa da olsun diyelim, İbrahim Erkal'ın o güzel yorumunu paylaştık. Hatırladık kendisini de, rahmetle anmış olalım. Semra Yıldız dinlemedeyim demiş, selamlar olsun diyelim kendisine New York takipte. Dinleyelim o zaman diyor, koltuğa bıraktım kendimi, kahvemde eşlik ediyor demiş. Oh ne güzel valla, keyifli olsun diyelim. New York'a selamlarımızı iletelim. Ebru öğretmenimiz İzmir'den iyi yayınlar, seni dinlemeyi özlemişim demiş. Eyvallah, selam olsun diyelim. Sevgili Mustafa Dinçkal kardeşim, İzmir'in Bayındır ilçesine bir selam göndereceğim. Mesajını ulaştırmışsın ama biraz geç gelmiş, anca dillendirmeye çalıştık. Emine Hanım Hollanda'dan, gördüğüm en güzel sözlerden.

Samsun Ladik'ten Mehmet Yıldız abi, bize de bir şarkı çalarsan sevinirim. Kızım İlknur'a ve oğlum Yasin'e gelsin. Bir de bütün Kral FM ailesine saygılarımla diyor. Saygılar selamlar bizden olsun efendim. Buradan şarkılarımızı siz güzel yüreklere de ulaştırmış olalım. Ayla Hanım yine Enez'de Karaincil'de arsada konteynerde dinliyorlarmış şarkıyı. Tüm sevdiklerime çalabilir misiniz diyor. Armağan ettik. Beyhan Latife Hanım buradayım Fethiye dinlemede demiş. Güzel bir Fethiye manzarası gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Ali kardeşim Tavas'tan dinliyor. Çalışıyorum dükkandayım abi. Sevgiler saygılar. İyi yayınlar usta demiş. Eyvallah. Yüreğine sağlık, sana da kolaylıklar diliyorum kardeşim. Evet sevgili kralcıların o güzel mesajları ikinci saatte şöyle paylaşıldı. O halde şarkılarımızı paylaşmaya devam edelim. Cumartesi akşamını karşıladığımız bu güzel saatlerde bu güzel şarkılar da sizler için çalsın.

Sevdin mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibi.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Lütfen 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Saat 18 gibi başladığımız yolculuğumuzun sonuna geldik sevgili kralcılar. Şarkıları da paylaştık, duyguları da paylaştık. Sizlerin o güzel mesajları da vardı. Gerçi hepsini dillendiremedim belki ama şöyle bir bakayım, isim isim selamlamaya çalışayım. Mehmet Vanlıoğlu selam olsun diyelim. Osman Turgut'a bir selam gönderelim. Burada kim varmış efendim? Avcılardan sevgili Yavuz'a bir selam olsun. Kıymetli eşine de galiba bir selam gönderelim. Burada kim var? Kızlarım Nazlı ve Nilsu'ya demişti İlhan Bey'in mesajı. Erzurum'dan sevgilerini iletti. Allah'a emanet ol abi dedi. İsmi var mı? Serap Akyol. İsimlerinizi eklemeyi unutmayın canlar. Bergama Poyracık'tan Rukiye Hanım'a bir selam gönderdi. Kızlarına armağan etmiş. İyi akşamlar, iyi seyirler kaptanım demişti. Kartepe Suadiye'den Mecit selamlar olsun. Ve İzmir'den sevgili Rıza'ya bir selam göndermiş olalım. Bir de Sultan Hanım'ı görüyorum İstanbul'dan. Eşi Ayhan ve çocuklarına Recep, Muharrem, Rümeysa'ya selam olsun diyelim. Valla görebildiklerim bunlardı. Selamladık bütün güzel yürekleri. Mesajlarını okuyamadığım dostlar affetsinler. Bir başka programa inşallah sizlerin mesajları da dillendirme şansımız olur. Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum efendim. Sevdikleriniz, sevenleriniz, böyle ailenizle, sizi değerli gören güzel insanlarla, güzel yüreklerle bir arada geçirdiğiniz keyifli bir hafta sonu olsun. Pazartesi haftanın ilk iş gününü akşam saatlerine kavuştururken ben yine burada olacağım 17 itibariyle. Yine Kaan'ımızdan mikrofonu teslim alıp seslenmeye çalışacağız kralcılarımıza. Sizleri de bekleriz diyelim. O halde pazartesi görüşünceye dek şimdi Selami Şahin'in bu unutulmaz şarkısıyla ne diyorduk? Program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

Bakmayın çekilen perdelerin aydınlık oluşuna bu şehirde. Renk renk desenlerine kanmayın. Saklısında kim bilir kaç yüreği bu ayrılıklar boğar. Kim bilir ardına kadar susmuş ömürleri paslanmış ne çok kapı bekler. Hasretin gibi çarpıyorum kapıları. Soluk soluğa atıyorum kendimi sokağa. Taşlarında izmaritlerimi ezdiğim kaldırımlar. Sicin bir yağmur altında. Bir yanıtım yoktu seni soran Açelyalara. Bir meyhane bulur beni. Beyaz ketenikillenmiş masala. Yorulmuş bir rakı alır beni. Kalbime seni sorar. O an duracak zannederim bu gevezeyi. Sol kolumda bu aşkın uyuşmuş ağrısı. 35'lik ne ki? Meyhaneci 70'lik getir. Tek başına gitmiyor bu zıkkım. Kavunun tadı zehir. Sen yoksun. Boynu bükük saatleri. Bu akşam yüreğimin güğümleri kalaylı. Gitmiyor be abla. Değiştir şu bantı. Bu ne sevgi ah. Bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap. Ah, ah, çalmıyor artık. Öyle ya. Çoktan göçmüş Abdullah Yüce.

0: Kral FM'de unutulmayanlar.
1: Flash gibi radyo.
2: Boş yere çekilmedi bu cazibem İstanbul. Bekle bizi. Büyük ve sakin Süleymaniye'de bekle. Parklarında, köprülerinde, kulelerinde, meydanlarında, mavi denizlerle yaslanmış beyaz tahta masalı kafelerinde bekle. Bir kuşa yine hayat satan Tophane'nin karanlık sokaklarında koyun koyuna yatan kirli çocuklarınla bekle bizi. Bekle zafer şarkılarıyla caddelerinden geçiş bizi. Bekle dinamiti tarihin. Bekle yumruklarımız haramilerin saltanatını yıksın. Bekle o günler gelsin İstanbul, bekle. Sen bize layıksın.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Haftadan müzik ziyafeti.
1: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdik tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

Ve işte saatimiz vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana, şükürler olsun. Tövbeleri kabul eden, şükürden memnun olan, duaları kabul eden, her şeyi gören, bilen, duyan, duaları kabul eden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. İzmir Güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: Aşka hudut çizilmiyor mihriban. Bursa'dan medet dinlemedeymiş. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan Osman Gümüş, Ferdi Baba'dan demiş.
1: Her nesnenin bir bitimi.
0: Almanya Verne'den gün dostları olarak 10 kişi izlemiş. Sıradaki şarkı.
1: Aşka hudut çizilmiyor.
0: İtalya'dan Hasan Gürbüz. Eyvallah. Uşak Ulubey'den Halil Özyiğit ve Ahmet Kaytan. 3-11 vardiyasını dinlemekteyiz. Sizin sesinizi duyduğumuzda huzur buluyoruz denmiş. Eyvallah, ben de sizlerin mesajlarınızla huzur ve keyif duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Yüreğinize sağlık. İzmir'den Toprak, Bilecik pazar yerinden Emre. Müdürüm Erhan, şefim Celal için demiş.

Selamlar Ata Bey'denmiş. Aslı ve Yeliz. Kolay gelsin diyelim. Ahmet Aksoy, kuzenler Özge, Özgür, Özkan, Özcan, Derya ile birlikte dinlediğini belirtmiş. Kuzenin doğum günü kutladık diyor. Üçlük hazırlanmış. Başladı 9-12 keyfimiz diyor. Ankara'dan Orhan. Üçlüye talibim demiş. Tekirdağ Kapaklı'dan Nebiha üçlük demiş. Bornova'dan Recep. Ailece takip ediyoruz demiş. Okan Özcan, Sinop Gerze'den selamlar. Gerze Spor ailesine denmiş.

0: Kader utansın diyenlerden biri de Havva Nur. Üçlük göndermiş, onayladım ve hemen aradım, ulaştık. Havva Nur hatta bekliyor. Havva Nur iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Havva Nur herhalde aramazlar diye düşündün.
1: Galiba tam modu kesmişken.
0: Çünkü bakıyorum hemen unutmuşsun bizi, mesaj attığını. Havva Nur üçlüğün hazır, sen hazır mısın?
1: Ben de hazırım, teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah. Hemen mesajını okuyayım. Ata abi yayınlar, iyi akşamlar. Anamur T tipi kapalı infaz ceza kurumunda. Mehmet Taş, Harun Atınç, Mustafa Artaş için. İsteklerim artmış. Demiş. Ha?
1: Mustafa Artmış.
0: Artmış pardon. İsteklerim demişsin. Üçlüğünü sıralamışsın. Bu satırlara bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at. Üçlüğünü dinleyelim.
1: Teşekkür ediyorum. Gönlüm onlarla, onları seviyorum.
0: İmzanı da at şimdi.
1: İmzamı da attım, tamam, gönderdim.
0: Üçlük zamanı diyecektin, eyvallah. Keyifle dinle şarkılarını.
1: Eyvallah. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
0: Sağ olasın.

0: sevenimizin üçlüğünü tamamladık.
1: Sen sevmesen bile severim her an.
0: Sevgili Aziz Ortak diyor ki Yozgat'a yaklaşıyoruz, İstanbul'a geliyoruz Sivas'tan demiş abi Erdoğan Kavak ile. Elektrik mühendisi, o araç kullanıyor, ben de sizi dinliyorum demiş. Eyvallah ortak. Ferdi babadan merak etme sen. İstenilmiş, çalalım keyiflensinler yolda. Üçlüğümüzün hemen

0: Bel kız Kahramanmaraşlı bacımla beraber dinliyor demiş. Müslüm Baba'dan tüm kralcılara demiş.
1: Demiş.
0: Yeni Bosna'dan Gökhan Üçlük hazırlamış.
1: Kara gözlerine yaşlar dolmuş. Adisi sen üzülme.
0: Pötür gelin Mura Başkan Azer Bülbül, pardon Azer Bülbül'den Yılmaz Attekin'e, Ahmet Köse, Mehmet Ünlü'ye denmiş. Bursa'dan Güler Cengiz Baba'dan diyor. Sakarya'dan Cevat Çiçek Ferdi Baba'dan demiş. Elif ben 4-12 vardiyasında seni dinliyoruz demiş. Üçlük denmiş ama şarkılarını yazmamış. Silopi'den Emin üçlük demiş.

At abicim kolay gelsin demiş, 4-12 vardiyasında çalışmakta olan Hilal ve Neslihan. Seviliyorsun abicim, Çerkezköy'den selamlar denmiş, kolay gelsin kızlar. Konya'dan Yunus, Abdullah Mevlüt. Selamlar at abi, seviliyorsun demiş, eyvallah. Beni şu canımdan. Yüreğinize sağlık. Ömer Yorulmaz'a eşim, Ömer Yorulmaz'a demiş. Cezaevindeymiş Sivas'ta. Hasan Aydın İstanbul'dan, Coşkun Sabah'tan bir şarkı. Trabzonlu Asiye Aydın'a. Zafer Çakır, Engin Kılıç ve Orhan Zayıf'a demiş. Atababa Samsun Reşadiye Mahallesi'nden Mustafa Tireboğlu. Eyvallah. Zeynep Almanya'dan, rahmetli İbrahim Erkal'ın bugün doğum günü demiş. Hatırlatmış bize, eyvallah. Biz de o zaman iki güzel şarkısıyla rahmetle, saygıyla almış olalım dadaşımızı, toprağımı, eyvallah. İyi ki doğmuş. İyi ki bu güzel şarkıları bizlere okumuş, bırakmış.

Balıkesirlilere arkadaşlarım Mustafa Maviş ve Hamza Satıya demiş bir sevenimiz. Sivas'tan Şerafettin, Mehmet ve Defne Recep'e sevgiler denmiş.

Eskişehir'den Yakup. Bu akşam seni bağ evinde dinliyorum demiş Müslüm Baba'dan. Konya'dan Elif. Annem, kardeşim ve ben balkonda oturduk, sizi dinliyoruz Müslüm Baba'dan. Bartın'dan Mustafa. Kucak dolusu sevgi saygı demiş. Eyvallah Mustafa.

Merve Öztunç. Kayseri Konya yolunda ailecek dinliyoruz demiş. Canımdan çok sevdim aileme, sevdiklerime ve tüm kralcılara demiş Merve Öztunç. Sultanbeyli Şenol Özkan, Bacanam, Vedat Koyuncu, biricik eşlerimiz Pınar ve Pelin içindenmiş. Ankara'dan Fatih Sipahi. Tüm kral ailesini şoför arkadaşlara denmiş. Kayseri'den Harun, candan çok sevdiği arkadaşı Burhan ve Mehmet'e, bağ evinde sobayı yaktık dinliyoruz denmiş. Abdullah Karabina, Manisa'dan Bursa'ya dönüyoruz. Serkan Kaya'dan bir şarkı, canım annem ve babama denmiş. Kayseri'den Yusuf Yalçın, düğünden çıktık eve gidiyoruz. Sıradaki şarkı denmiş.

İzmit'ten Yüksel Atabey iyi akşamlar demiş. Canım eşim Şirin için sıradaki şarkılar demiş. Düzce'den Yusuf çok sevdiğim eşime diyor. Ferdi Baba'dan. Sakarya'dan süpürgeci Hakan Özer selamlar abi demiş. Aleyküm selam. Çanakkale Bayramiç Kaz Dağı'ndan dört arkadaş seni dinlemedeyiz diyor. Nazmi Özkan Serdar Yıldırım Mert Keskin Ergün Uyanık. Bursa'dan Elif babam, Ramazan Güleç ve askerde olan abim Emin Güleç'e. Kahveci Hüseyin Aydın'dan tüm Beşiktaşlılara.

Eşim Müslüm, Türkan Burhani'ye kapalı cezaevinde yatıyor demiş, onu çok seviyorum demiş sevenimiz. Konya Reyli'den Hasan. Seyahat otobüs kaptanları, eyvallah. Avcılardan Yavuz, eşi Serap'la dinlediğini belirtmiş. İstanbul'dan İhsan, Kahramanmaraşlı oğlu askere, asker için. Konya'dan Yunus Abdullah Mevlüt, selamlar Ata abidenmiş, aleyküm selam. Antep'ten Kocaeli'ye gidiyoruz demiş, Ethem sevdiğim kadın Necda'ya. Giresun Yağlıdere'den Ferhat, üçlüyüm demiş. Adana'dan Serap, üçlük demiş. Kayseri'den Güldeniz, kral eşliğinde ceviz kırıyoruz, Kayseri'den selamlar denmiş. Anamur cezaevindeki oğlu Aşkın.

0: Mesajların maşallahı var ama mesajlara ufak bir virgül koyalım. Çünkü üçlüğümüzün zamanı geldi. İkinci saatin üçlüğü. Zaman çok hızlı ilerliyor. Buçuk oldu saat. Üçlüğümüzü geciktirmeyelim ve onay verdiğim üç mesajdan, üç numaradan birisi Salih Çıracı'ya ait. Son üçlük bakalım hangisi evimize kısmet olacak? Trabzon'dan Siyami'ye mi yoksa İzmir'den taksici Faruk'a mı? O birazdan belli olacak ama önce Salih'e bir söz hakkı verelim bakalım. Bugün doğum günüymüş sevgili Salih Çıracı'nın. Sevgili Salih.
1: Evet abi. Efendim abi.
0: Hayırlı akşamlar Çıracı, nasılsın, iyi misin?
1: Elhamdülillah iyiyim abi, senin de sesin iyi geliyor, iyi duyuyorum.
0: Çok şükür, Allah'a şükürler olsun. Çıracı, doğum gününde neler hissediyorsun?
1: Ekim 1993 yılından bu yana kral dinliyorum. 11 yaşındaydım. Bugün itibariyle 44 yaşındayım.
0: Çok güzel.
1: Bıkmadan usanmadan
0: eyvallah.
1: Devam.
0: Eyvallah. Peki
1: gerçekten severim. Yani benim için vazgeçilmez bir şey.
0: Eyvallah. Falan. Yüreğine sağlık. Biliyorum duygularını. Kutlayan oldu mu? Mutlu eden oldu mu? Seni düşünen, hatırlayan oldu mu?
1: Şöyle söyleyeyim abi.
0: Şimdi gün yani, sonu veriyorsun şu anda.
1: Şu an biraz temkar olacak ama bankalar dışında işleri düşmediği sürece kimse aramıyor beni. Yani şakası yok bunun. Buna hep konuda sistemkarım ben. Yani biri beni arıyorsa

0: Muhakkak ya bir işi vardır ya bir teknik sorunu vardır falan filan. Hala tırsı olmayı arayıp da kapatan yani bir elin parmaklarını geçmiyor.
1: Geçen de şimdi sen öyle deyince bir şey geldi aklıma, onu paylaşayım. Tabii bir ortamdaydık ustamızın mekanında. Orada ayaküstü ustamız birisiyle tanıştırdı beni. Ondan sonra baktım daha ilk defa görüyorum ama onu. İlk defa karşılaşıyoruz. Tamam benim sevenim ama ben ilk defa görüyorum, tanıyorum. Efendim söyleyeyim. Hemen aç telefonu. Abi hemen numarayı alayım. Usta dedi ki ya ne yapacaksın numarasını falan, tamam mı? Ben şey yapmadım tabii, karşılık vermedim önce. Ya lazım oldu. Ya arkadaş. Yani biz tamam lazım olan bir adamız ama herkes için değil değil mi yani? Herkes için lazım olan bir adam olursak vay halimize yani.
0: Çok çıkarcı şey, var daha da
1: şimdi,
0: maalesef.
1: Şimdi Çıracı benim şu anki hattım belki 3. veya 4. olması lazım değiştirdiğim. Malum yıllardır bu işi yapıyoruz. Tabii numaram dağılıyor. Çok dağıtıyorlar. Çok kimisi hava için, kimisi işte öylesine, kimisi sevdiğinden yapıyor falan. Dağılıyor numara. Sonra dedim ki 3. yanılmıyorsam hattımı değiştirdiğimde dedim ki Atacığım bu hat değiştirme işi yaş. Hat değiştirmiyorum. İnsanların kafası değişmesi lazım. Yani şimdi mesela benim numaramı ben sana vermişim değil mi? Seni sevdiğimden, güvendiğimden diyelim misal. Ya bana danışmadan, sormadan vermem. Veya bu herkes için aynı şey geçerli ya. Herkes böyle davranmamız lazım. Doğru mu?
0: Evet.
1: Ama baktım ki yok abi yani oradan. Şimdi bir de hani olur olmadık anlarda insanlar arıyor. Hani ona göre, karşıdaki insana göre sıcak yaklaşmayınca bu sefer seni kötü bilebiliyor veyahut da hani tuhaf sözlerle karşılayabiliyor falan. Ya böyle durumlara düşüyoruz yani ister istemez. Hani bizim de tabii işimizin gülü seven dikenine katlanır misali, bunlar da dikenleri yani. Böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Yani şimdi düşünebilir misin yani lazım olmak, yani kötü bir ifadeydi orada aslında arkadaşın yaptığı. Hemen öyle sazan gibi atlaması falan da çok doğru değildi bence. Ya biraz daha hareketlerimize, tavırlarımıza dikkat etmemiz lazım. Yani kaş yapalım derken göz çıkarıyoruz aslında.
0: Maalesef.
1: Doğru mu? Şimdi sen diyor ya hani abi. İşi düşmedikçe ya bu çok kötü bir durum ya. Ya insan. Ben hiç kimseyi menfaatim için sevmem. Kimsenin de benim menfaati için sevmesini istemem.
0: Sen beni özel hayatımda da tanırsın abi.
1: Bunu her zaman söylüyorum. Biliyorsun, duymuşsundur yayınlarımda. En uyuz olduğum şeydir yani. Bir insanın menfaat için beni sevme kardeşim. Menfaatin için sevme ya. Uzak dur abi.
0: Ben çünkü arkadaşımıza da sorduğunda da yani Salih'in konuda şikayetlerini anlayacaksın abi.
1: Evet. Yani haliyle bak böylesinin özel bir gününde sitem etme gereği hissediyorsun. Evet. Seni bu hallere düşürenler utansın Çıracı.
0: Aynen öyle abi.
1: Neyse, şarkılarla seni mutlu edeceğiz. Üçlüğün güzel. Diva şarkıları belirlemişsin. Mesajın kısa ve öz zaten. Üçlüğüm diyerek şarkıları sıralamışsın. Hadi gönlünce seslen, imzanı da at. Üçlüğünle seni mutlu edelim. Bu doğum gününde Allah hayırlı uzun ömürler, sağlıklı, imanlı yıllar nasip etsin diyelim inşallah.
0: Amin. Hepimize inşallah.
1: Hadi söz sende.
0: Şarkılar benim gibi onlarca yıldır Kral FM'e gönül vermiş tüm Kral FM dinleyicilerine, Bekir kardeşimizin, ortak arkadaşımızın hanımının da bugün doğum günü, o kardeşime de armağan ediyorum, eşi Yasemin'e. Alemin Kralı'nda, Kral Efendi Atadan müzik ziyafetini dinliyorsunuz ve şimdi üçlük zamanı.

üçlü tamamladık. Hemen mesajlara dönelim. Şırnak cezaevindeki sevgilim Erkan Koç'a ve aynı koğuştaki arkadaşlarına denmiş bir sevenimiz. Eyvallah. Ben de dinlemedeyim demiş Süheyla Müslüm Baba'dan. Aklı yok şarkısını istemiş kardeşi Suat'a. Fethiye'den Zafer. Ekip arkadaşlar İsmail Bayrak ve Adem Kava. Muhammed Marmaris'ten. Silifke'den Fırtına Yavuz'dan. Herkese armağan edilmiştim Silifkelilere.

0: Bugünlerde
1: Ankara'dan Şahin selamlarını göndermiş. Kayseri Melik Gazi ilçesinden Osman. Eşimle dinliyoruz diyor. Zümre çeli yapacağız demiş. Çok sevdi eşine ve tüm kralcılara. Kader Muğla Seydi Kemer'de yatmakta olan Faruk Aydın'a. Mehmet Tokat'tan gelen misafirleri Hikmet ve Kerem'e. Yalova'dan Zonguldak demiş Göktuğ Tekir.

0: sevdan.
1: Bu güzel şarkıyla da son saatimize giriş yapmış olduk arkadaşlar. Adem Dede Zonguldak Çay Cuma'dan arkadaşı Tuğba Hanım'ı armağan etmiş. Balıkesir Dursun Bey'den Cambaz Ahmet. Mustafa Kandemir abisi Hüseyin kardeşine. Ordunya'dan Tuncay Kalafat. Gürseven kardeşlerden diyor. Konya Bozkır'dan Nakkaş İmdat Mehmet Rüzgar'ın oğlu Mustafa abi severek dinliyoruz denmiş. Burs Akçalar'dan Mehmet Alp, Adnan Şenses'ten. Mersin Anamur'dan Berber Mahmut. Aykan Hisar, şoför Orhan Uysal ve tüm dostlara. Sakarya'dan Fatih. Eyvallah. Gaziantep'ten Eyüp. Babası Emrah'a, amcası Yunus'a.

Nasıl güzel bir şarkıydı. Bilal tek kanat Bursa'dan Osmaniye yolculukta emniyor. Tüm kaptanlara demiş intizardan. Alamanya'dan Esen'den Serhan Özkara. Tüm Özkara ailesine. Sıradaki şarkı kendim için, bir de Ahmet Sporlulara diyor. Bursa'dan Eyüp. Tekirdağ Saray'dan Ahmet Faruk. Tüm sevdiklerine, bütün saray halkına. Kadriye Silifke'den, Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı. Işık Fırtına Yavuz'a. Meryem Bursa yolculuğu yapıyorum, hepsi dinliyorum demiş. Dağlara Düşünce Ayaz şarkısını istemiş Meryem. Hayırlı yolculuklar, yolun açık olsun Meryem. Hakkari'den Kirpici Aykut abime demiş bir sevenimiz.

Tekirdağ Çorlu'dan Özkan Gündüz Alp, Oktay Tanju Anıl ve Canker abime demiş. İzmir Tire Çeriközü köyünden İsmail Özdemir. İbrahim Tatlıses'ten Gaziantep'ten Mustafa Uzunoğlu. Tüm şoför arkadaşlara. Ben de buradayım demiş Eyüp'ten Fadime. Bursa Mudanya'dan Mert Çalı'dan Beyza Hançoğlu'na. Tüm kralcılara denmiş. Sakarya'dan Tırcı Ömer. Berlin'deki Filizime. Ankara'dan Ramazan. Niğdeli hemşeri.

Çatalca Çiftlik Köy'den Dıptıs İlker, Emre Yunus, Emin, Onur, Ufuk, Özkan, Ramazan, Cano, Ümit. Müslüm Baba'dan seni yazdım kalbime istenilmiş. 06T7508. Şeker Kemal. Üçlük demiş ama gene onay alamadı. Ankara'dan İbrahim. Tüm çalışan arkadaşlara denmiş.

Ordu'dan Tekin, Candan çok sevdiği özelime diyor. Kayseri Develi'den Sıdıka, eşi Enes'le dinlediğini belirtmiş. Konya'dan Mustafa, tüm sevenlere ve eşi Sibel'e. Amasya Merzifon'dan Murat, bir tek kardeşim Salim'e. Allah Allah.

Evet, üçlük için harekete geçeyim istedim ama iki sevenimize de ulaşamadım. Trabzon'dan Siyami, İzmir'den taksici Faruk, her ikisine de ulaşamadım. Şanslarını kaybettiler. Üçlük için. Altan Limoncu, Veli Yılmaz, Uğur Yıldız ve tüm çalışanlara denmiş. Eyvallah. Erkan Koç'a armağan edilmiş Müslüm Baba şarkısı. Gökdeniz, Yasemin Hanım'a Almanya'dan selamlarını göndermiş. İzmir'den İsmail. İbrahim Tatlıses'ten hasta olan dayı oğluna. Emin Tetiğe. Sakarya Hendek'ten Remzi Seyhan. Yunus Kubaş, Bilal Süzer, Ahmet Bayraktar kardeşlerime denmiş. Hollanda'dan selamlar demiş Hakkı.

Sultan Gazi'den İlhan Gül. Misafirim, annem ve ailece seni dinliyoruz denmiş. Herkese selamlar olsun. İstanbul Koca Mustafa Paşa'dan Şaban. Beni tanıyan herkese diyor Şaban Erten. Kaptan Mehmet kardeşime demiş Bursa Orhan Gazi'den Uğur. Adem Şahin'den misafirlerine denmiş. Yılmaz Assubay, sevdiğim kadın Katip Gönül'e. Melike Görmezoğlu, Balıkesir Cezaevindeki Murat Görmezoğlu'na, Müslüm Baba'dan. Manisa Turgutlu, Çatalköprü Köyü'nden Yasin Çakır, Eskişehir Cezaevindeki eşi Seda Çakır'a.

0: Nihal, Gülizar ve Caner içindenmiş.
1: Seni seviyorum.
0: Nihal, Gülizar, Caner içindenmiş. Eyvallah.
1: Seni şu alnıma yazmayan...
0: Ankara Mamak'tan Hüseyin, Mustafa abimle nöbette izliyor. Akhisar Zeytinova'dan Hafize. Eşi Bülent, kızı Yarın, oğlu Uğur'a. Adana Aladağ'dan Bayram Göven. 4-12 çalışanlarına. Kırca Salih Balabana Mahallesi'nden İlhan Çavuş, tüm kralcılara. Gaziantep'ten Hamza Muhammed ve Fehmiye. Akhisar'dan Talat Memiş, 5248 ticari araçta. Bütün sevdiklerini armağan etmiş. Eyvallah. Rize'den kuaför İsmail. Tüm sevmediklerine.

0: Ve geldik beraberliğimizin hiç sonuna.
1: Gelmez miyim? Uykularım bilmez miyim? Ben de değilim.
0: Bugünlük de bu kadar deyip burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 47 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. En güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah katında tek din İslam diyen, edep haya imandandır diyen, Allah'a emanet olun.
2: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden

Yollarım karanlık, kendimi kaybettim ben. Bilirsin ki sensiz hiçbir şey bu beden. Umutları, sabahları, sevdaları, yıkılan yarınları yeniden kuramam ki ben. Ellerin ellerimden çok ama çok uzakta. Yüreğim sensiz, şerefsiz bir tuzakta.

0: sen. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Damga damga göğsüme vurduğum sensin.

0: Büyüyor hasret, vuruyor ruhumu çekilmez gurbet. Yaşanır acılar fersah fersah. Gel gönlüm, gel sevdiğim, gel bir tane, gel. Gel benim yerime sen sabret. Gel, gel sen sabret. Gel sen sabret.
1: İlaç gibi radyo.

yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.